Hürmetlik radyo anlatıcılar, bu sahibimizde davalanışka alakadar haber diktinlerde bulundu. Abdonum rayonun 2025 yılı balı bekiş yerden polisi yazdığını yolu koygandın bu yan hazırlıkça 3 milyard 945 milyon yuan yerden pul tarqıtıp 1 milyonu yakın boğak ve ösmür balığa nep yetküzdü. Abdonum rayonunun 2026 yıllık halk turmuşuğa dair 10 emeli iş orullaştırmışsığa asasen balı bekiş yardım puli siyasi, toğuş, bekiş, hatırcan buluş herkidinin yadroluk mezmunu bulu süptü bilen Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti baş bulup ilgiri sürdü. Siyasette mundaq aydınlaştırıldı. Kanun nizamlardaki belgelimelerge uygun kiladığan 3 yaştın töven boğaklar ve ösmür balılarga karıta her bir balığa her yili 3600 yüellik ölçem boyunca yardım pulu tarqıtılıp umum yüzlik kaplaş çürüp koymaslık iş kaçırılıdı. Halkı nep yetküzüş paydasını ammağa bivasti yetküzüşünü hakiki kabaletlik kılış üçün Ammağa bivasti yetküzüşke haqiqi kabaletlik qilish üçün Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti memuri işlar mulazimet süpsi hem yezi bazar köznikige tayınıp torda ve tor sırtıda kolaylık mulazimetni kanat yaydırıp yardım puli iltimas qilish, tekşürüp bekitiş, tarqıtışının bütün jarayanının yukarı ünümlük becerilişini işğa aşırdı. Şunun bilen bilen siyaset ve uçur sistemisi boyunca terbiyeleşni teşkillep, siyasetni düşendiriş, emeli meşgulat maniveri, misalni tahlil kılıç birleştirilgen endise arkalık, kesipge pişik, mulazimeti ela bulgan kesipleşken koşunni küçep berpa kıldı. Meblağni nazaret kılıç, başkuruş ve Sür'etke kapaletli kılış cihette Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti künde közütüş, heptede orullaştırış, ayda umumi uxturuş kılış hizmet mekanizmi orundup her derecelik sahiyye sağlamlık komitetlerinin başlamçılık mesuliyetini çıngıtıp maliyet armaklarını maslaştırıp salahiyetini tekşürüp bekitiş, tarqıtı sürüeti ve meblağını başkuruşunu kattık yakşı işlep, sürüeti arkada kalan vilayet, nahiyelerge məxsus heydekçilik kıldı. Hem nek meydanda yardım berdi, yöledi. Bu yıl kirgenden bu yan, 6 ayının 15 günü gece, Abdonum rayon 543 min boğak ve ösmür balığa 1 milyard 730 milyon yuan balı bekiş yardım pulu tarqıttı. Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti NOPS Küzütüş Ölçeş Başkarımızdan başlıqı Xie Chiyuan mundaq dedi. Bir tutaş pilallap orullaştırış, heydekçilik kılışını davamlıq çın tutup, xalq turmuşadaki emeli işlerini puxta, yaxşı kılıp, xalqı nep yetküzü siyasetlerinin dəl cayda her millet ommağa bivasta yetküzülüşüge haqiqi kapaletlik kılımız.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yet güzeli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar bu sahibimizde yazda uzun vakit sırtta bulganda nemiş için en yaksısı kızıl renkli keyim keşkerek degen mezmunda sözlep birimiz. Nurgun kişide mundaq bir ortak doğunuş var. Yazda hava bargan sıra ısıp getirdi. İlgiri öyle tok şamal durguşunala acıdığan yaşanğallar çoğunlar mı emdi aldıraş hava tenşigüşünü acıdığan buldu. Bırak sırtkı çıkkanda ısıktın kandak saklanış gerek degen temida köpçelikte birlikte keliş, nahayeti tez. Köpsandaki kişiler tabii halda pesil ve temperaturuğa karab keyim kiydu. Kışta kelin kiyinudu, yazda elbette nepis kiyinudu. Bazılar bolsa özünü aptaptın saklanış kiyimige mehkem uruvalıdu. Bütün bedene de pekat közülü görünüp durudu. Şu sebepten şunç kelin kiyse ketmemdu degen sual payda buludu. Ameliyatta kişilerinin inertsiyelik eñidiki kança nepis kiyense şunç salkın buludu degen karaş put terep duralmaydı. Gerçi nepis kiyingende kiyimning bedenini orap turuşunu azaytqılı bolsımı, lekin teri bilen havanın uçuruşuş kölemini aşırıp ısıqlık tarqatqılı bolsımı, yani bazı başka amıllarını oylışka toğri kelidu. Sırtın temperatürsi adamın beden temperatürsi, yani 36 Celsiya gradus bilen 37 Celsiya gradus aralıkıda din tövən bolsa, hem de kuyaş nuri anca küşlük bolmasa, kança nepis kiyinse şünce salkın buludu. Sırtın temperatürsi adamın beden temperatürsinden yukarı bolsa, onun üstüne kuyaş nuri bir kadar küşlük bolsa, kelin kiyingen adamga qarğanda nepis kiyingen adamga asalla ısık ötüp gelişi mümkün. Bu yerde biz mundaq bir bilim noktasını körsüp ötümüz. Yani adam bedeninin ısıqlık tarqıtış şekli asaslıqı

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hämra boladı.
1: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki haber hämrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körəlaysız.
2: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki sefer hämrayınız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar olalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki icadiyet hämrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutdu.
4: Saat 13:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pul tije hämrayınız. Juğulama numarını tamaq biletiga almaştırıp, hem pul tijesiz hem hatırca bulasız.
5: Saat 14'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki turmuş hämrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şinjanın özgüçü soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ilgili tikleş hämrayınız. İlgili tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki medeniyet hämrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
8: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki mezelik tam hämrayınız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ügünü hämrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
10: Saat 22:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki tenerge hämrayınız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
11: Şin Şeytan markalık börek kuvvetleş, bedenini küçültüş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yıpırmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçültüdü. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongudaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yıpırmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçültüdü. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yıpırmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçültüdü. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yıpırmaklık azgan, serik yögey, Burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
12: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
13: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
14: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə paşçı qıvalğandan keyin qızdırıp ishib yanmasa, ishiqni qanda qilganda tez yandırğılı boladı degan məzmun diqqətlərdi boladı. Bugün köpçülükkə tavsiya qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti paşa çıqıb alğandan keyin yeni aloy yopırmıqdan bir bölək elib yoki aloy yelimini siqib çıxırıb qızıl hürrəkkə qilin bir qəvət sürkəb yeni beti saqlaş oralması bilan orab 10 minut turğuzış. Paşçıq valğandan keyinki qızdırıp işiş bədəninin paşa çülgəy aqsılığı bolğan ziyadə səzgürlük inkası. Aloy tərkibidəki aloy maddəsi və köpqil enzimlarının yalluqı qarışdırış, ağrıq toxtutuş, toqulmalarının əsləgi gelişini ilgiri sürüş rolu bar. Qelin çaplığanda ünümlük tərkiblərini davamlı qoyub bərgili. Şunun bilən billə terinin nəmlikini saqlab, tatılıqız gelişini azaytqılı buludu. Əgər öydə aloy östürgən bolsa, kiçik bir bölək kesib, postını soyub elib etib, sözük yelim qısmını bivasta çeqib alğan orınğı çaplayımız. Əgər bolmasa, doğru dokuni yaki talla bazırdiki aloy yelimi, yani tərkib cədvəlinin aldınqı bir nəticisi aloy yubırmıqı şərbətinin oxşaşla önümü buludu. Çaplap bolğandan keyin pakız yuyub, yana bir qəvətni biz aloy yelimi sürkəb, nəmlik saqlayımız. Bugün paşçı qıvalsa, tırnıqınız bilən çimdimay, balkonga berib, aloy yopırmıqın kesip çaplan. Təbii yalluq qaytırdı, tartuq qaldırmaydı. Xualdo şüyüge qarğanda, mötüdil əm ünüm yaxşı.

0: ishlab chiqarish liniyasi va eng yangi o'lchamli oliy maktablarning darsxonasiga kirgizib, o'quvchilarning amaliy xizmat tajribasi to'plashiga yordam berdik. Ish o'rni chiqib, tezlik xizmatga kirishadigan ixtisosliklarni yetishtirib, ixtisosliklar jihatidagi bog'ma holat masalasini uzil-kesil hal qildik. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayondagi odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari yil bo'yi qanot yaydiriladigan 24 turlik ommaviy ishqo'rlashtirish maxsus faoliyatining turtkisida turiga ayirib dal joyida yordam berib yo'lab ishqo'rlashtirish mulozamat sistemasini sijil takomillashtirdi. Hozirgacha avtonom rayon bo'yicha to'rda va naq maydonda 2731 maydon xizmatchi taklif qilish faoliyati o'tkazib 697 ming ish o'rni to'plab, ammoga 601 ming odam qitim mulozamat qildi. Ishqi o'rinlashish praktikasi ish o'rnidan 9121 ni hozirladi. Oliy maktablarning ishqi o'rinlashtirish mulozamat punktlari o'qish bitkizdigan 280 mingdan ortiq o'quvchiga mulozamat qildi. 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızda yukarı süpette toluk işgı orulışını ilgir sürüş oturgu koyuldu. Avtonom rayon bu yıl yaşlarına kartılgan iş orni ve yürüyüşlük mulazime teminatını zoraytıp, Ali Mekte Pütküzgelderge maskeledigan iş orundan az diyende 340 mındı, praktiki iş orundan 15 mını hazırlaşını planladı. Avtonom rayonluk amavi işgı orulaştırış mulazime merkezi üniversal bölümünün başlığı G. Yulin mundaq dedi. O'qish bitkizish faslida oliy maktab bitkizib texi ishqi o'rinlashmaganlarga birga bir yordam berib yo'lab diqqatni nuqtalik ishqi o'rinlashtiriladiganlarga markazlashtirib xizmatchi taklif qilish faoliyatini doimlashtiramiz. Ishlamchilar vaziri oliy maktab mulozamat punkti ishqi o'rinlashtirish o'tamidan iborat uch xil mulozamat vositasini o'lchamlashtirish qurilishini sijil yaxshi tutib, yuqori sifatli ishqi o'rinlashtirish mulozamati orqali yuqori sifatli ishqi o'rinlashga kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti 6-oyning 23-chi kuni vakillarning taklifini bejirish xizmatini olg'a surish yig'ini ochib, Bosh shuji Shi Jinpingning xalq qurultoyi tuzumida chiqib turish va uni mukammallashtirish to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabi bo'yicha vakillarning taklifini bejirish xizmatini xulosalab, nuqtalik vazifalarni olg'a surishni muhokama qildi. Vakillar taklifining umumiyatga mulozamat qilish unumini joriy qildirib, avtonom rayonning islohot, taraqqiyot, muqimlik ishlariga kuch qo'shishni talab qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga qatnashdi, hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultoyining 4-chi yig'ini mazgilida avtonom rayonlik xalq qurultoyining vakillari vazifa mas'uliyatini faol ado qilib, chora-tadbir ko'rsatib, 539 parch taklif topshirdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati vakillarning taklifini bejirish xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Partiya hukumat rahbarlari vakillarning taklifini bejirishga bosh bo'lib paydakchilik qilib, butun avtonom rayonda vakillar taklifini bejirish xizmatining sifatini o'stirish, unumini oshirishga ulgi ko'rsatib yetakchilik qildi. Bejirishni ustiga olgan o'rinlar mas'uliyatni qonun bo'yicha ado qilib, bir tutash planlab moslashtirishni kuchaytirib, aloqalashish, jipslashishni cho'nqurlashtirib, vakillar ko'ngil bo'lyotgan ishlarga faol inkos qaytirib, vakillarning taklifini bejirish xizmatida bosqichlik natijalarini qo'lga keltirdi. Vakillar taklifini bejirishning sifatini o'stirish, unumini oshirishga sijil kuchab, xizmatlarni texnik yuqori o'lcham, texnik qattiq talab bilan yaxshi ishlab, vakillarning taklifini bejirishda bejirib tutirishdan yaxshi bejirishga, javobdan rozi qilishdan natijadan rozi qilishga o'tishga turtki bo'lish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bejirishni ustiga olgan o'rinlar siyosiy yuksaklikni yanamo o'stirib, vakillarning taklifini bejirish xizmatining muhim ahamiyatini, ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish siyosiy yuksaklikda turib, to'liq to'nib, vakillarning taklifini bejirish xizmatini ongliq qolda partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 chuq strategiyalik o'rin bekitmasiga qo'yib planlab, 15-5 yil boshlangan yildagi nuqtalik vazifalar yugurup algı sürüp, vekillerinin her bir teklifini yukur sıpatı yakşı becerip, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruşunun kudretli küçünü mücessemleşi. Vekillerinin asası gevdilik oranlığı tolu görmek kılıp, ziyaret kılış, söhbetleşiş, közünü keçiriş katarlık şekillerde vekiller bilen bulgan alakını küşeytip, vekiller oturgu koygan teklifini tırışıp, ünümlük becerişi. Toğru siyasi netice karşını turguzup ve emeldi görsüp, vekillerinin teklifini çördep asası katlamğa, amma arsızı çoğunkur çöküp, tekşürüp tətqiq kılıp, cevabının mezmununu siyasetke, emeliyetke uygullaştırışı. Vekiller teklifinin emelilişip, ünüm yardışığı türtke bulup, teklifke cevap kaytırış davamında vədi kılgan iş yaki planını daimlik ızlap uğrullaştırıp, udulluk əyişip alğı sürüp, vekillerinin toğra ve inek köz karşını, hizmetlerge türtke buluş, tərəqiyatkı mülazimet kılış, xalq durmuşluğu nəp yetközüşünün konkret əməli ünümge əqiqi aylandırışı gerek. Wang Mingshan yığınığa katnaştı. Abdonum rayonluk yukur xalıq sot mehkemesi qatarlıq 6 orun vekiller təklifini bejiriş xizmetinin ilgirliş ahvalını doklat kıldı. Abdonum rayonluk xalıq qurultayının 5 vekili münasibetlik təkliflerini bejiriş ahvalı doğursetki qaytmi inkas pikirini oturgu koydu.
0: Stansımız muhbiri balığını xəbər kılıdı. Abdonum rayonluk xalıq hükümeti akbarat şıxanısı tönügün çütün burun. Ахпарат илан кылыш жыгыны ечип, бу жыл 1-чи айдын 4-чи айгыча автоном районунун адаттыки оммавий хамчот киримининин жеми 102 миллиард 450 миллион юан орундалып, былтыркы ушул мезгилдегиден 10% эшип, киримнин эшиш нисбетинин мамлекет боюнча 4-чи орунда турганлыгын умумий уктуруш кылды. Автоном райондук малия назарты партия группасынын муавин шужиси Назар Лиу Хайян бу жыл 1-чи айдын 4-чи айгыча автоном районунун малия кирим чыгымында ишни мокум башлаш ишке ашырылып, адаттыки оммавий хамчот кириминин 102 миллиард 450 миллион юан орундалып, былтыркы ушул мезгилдегиден 10% эшип, эшиш нисбетинин мамлекет боюнча 4-чи орунда турганлыгы. Adetki amavi hamçot çıkımının 215 milyard 160 milyon yuanı yetip, aldın kıyıldaki bir katımlık amıllarını çıkarıp etkendiğin ki, bultur kışı mezgildikidin 2.6% aşkallıkı. Kırım çıkım kurulmasının sıcıl elalı aşkallıkı hem de baş kırımı, başdan başka kırımının koş eşip, halık durumşi çıkımının yukarı haletini saklıgallıkını tonuşturup mandak dedi. Baş kırımı bulturkuşu mezgildikidin 11.7% açtı. Karhanı tapavet beci, şahsi tapavet beci, baylık beci, yarı koşulu mukimmet becinin hemisi de bir kadar tez eşiş altı sakılınıp, baş kırımının eşişini küşlük trak bilen temirledi. Başdan başka kırım bulturkuşu mezgildikidin 8% açtı. Devlet baylığı mülkine haklık şiltiş kirimi, devlet kapitali ticaret kirimi bulturkuşu mezgildikidin 15.7% ve 10.5% eşip, başdan başka kirimnin eşiği puhta asası elendi. 2025 yılı Abdonum rayon maliyesinin yürüyüşü mokumluk asası yakşılandı. Bütün yıllık adetki amavi hamçot kirimi 266 milyard 280 milyon yuan. Çıkım 661 milyard 790 milyon yuan'a yetip, kırım çıkımının eşiş nisbeti ayrımalda memleket boyunca 3-ci, 2-ci orunda durdu. 80%'ki yakın çıkım halık turmuşu sahası işletildi. Liu Hayyan mundaq dedi. Umumi menfaatlarlık siyasetini delce ayda emeliyleştirip, halık turmuşu dair 10 türlük siyaset tedbirini muhakim kılıp oturgu koyduk. Yani yesli marifi boyunca bekiş, terbiyeli şakını keçirim kılış, balı bekiş yardım pılı tarkıtış, jidimayı soğurtu yardım pılı dairesini kengeytiş katarlıklarına şiltiş üçün 3 milyard 110 milyon yuan meblağ uğrulaştırıp 2 milyon 516 min ammığı nefiyet güzdük. Ammıvi mulazimetini elalaştırıp terakiyat neticilerden umumi halkını behirlendirişki türtükü bulduk. Hem de 113 milyard 170 milyon yuan meblağı uğrulaştırıp maaripini aldın terakki kıldırışını kolluduk. Davalınış ve ictimai kapalet seviyesini östürüş için 64 milyard 970 milyon yuan meblağı uğrulaştırdık. İş oranını mokumlaştırış ve işgü uğrulaşını ilgir sürüş cihette 2 milyard 660 milyon yuan meblağ uğrulaştırıp 824 bin adem kıtımını kesbi maharet boyunca terbiyeleş bilen temillep, köpkül yol bilen işgü uğrulaşış, ilgilik tikleşini ilgir sürdük. Turalgu kapalıtı şehir içindeki kentlerini kona

0: qilib haydakchilik qilish va amaliylashtirishni kuchaytdik. Xatarlik bo'laklarni bo'libmi yo'shirin xavf jihatiga radga turg'izib tekshirish, tuzlashni kuchaytirib, boshdan-oxir xavf xatarini kontrol qilg'ili bo'lishni ishqa oshirib, yo'shirin xavfni tushirib qo'ymaslikka haqiqiy kafolatlik qildik.
1: Stansimiz muxbirlari Livey, Javlina, Shaupenjun xabar qildi. Shinjong radio televiziya stansiyasi kasb istili qiziq liniyasi Oltayning yuqori sifatli taraqqiyot safarining Oltayning yezi kentlarini gullandirish safari maxsus maydon programmasi tunugun tushdan burun ko'rsatildi va anglatildi. Programmada diqqat Oltay viloyatining yezi kentlarini gullandirishni olg'a surish musobaqasidagi natijalari va og'riq nuqtalariga markazlashtirilib, ommaning yurak sadosi aks ettirildi. Ammının iltimas talibiga javob qaytarildi.
0: Programma radioda va sin shaklida mas qadamda bevosita tarqitildi. 2.5 soatlik bevosita tarqitish jarayonida Oltay viloyatining yezi kent ul aslaha qurilishi, yezlarning ichidagan suv kapalti qatorliq sohalardagi gavdlik masalalari ko'rilib, naq maydonda ma'muriy ishlardagi saqlanayotgan masalalarga javob berish qanot yoydirildi. Oltay viloyatidagi har qaysi noga shaharlardagi munosabatli tarmoqlarning mas'ullari tuzitish to'g'risida naq maydonda va'da berdi va javob qaytirdi. Qoba nohiyalik yezi igligi yezi idorasi partiya guruhining shujisi Gaoxiang, ammo inkos qilgan masalalarga qarta darhol tekshirib, darhol tuzitib, haqiqiy yo'lga qo'yishga bo'ladigan hal qilish loyihasini o'tirg'u qo'ydiganligini bildirib mundoq dedi. Biz programmaning nazorat qilishini yez igligi yeza dehqonlarga mulozamat qilishdagi harakatlantirgich kuchga aylantirib, xalq uchun xizmat qilish asl maqsadimizni chin saqlab, ochliq bexatarligi, xos kasblarni taraqqiy qildirish, dehqonlarning kirimini ko'paytirish qatorliq yadroliq masalalarga chin qadilib, birinchi safga cho'nqur cho'kib, xalqni g'amdan xalos qilib, amaliy harakatimiz bilan ommani rozi qilamiz. Egilnishcha bu son programma Shenjong radio televiziya stansiyasi kasb stili qiziq liniyasi Oltayning yuqori sifatli taraqqiyot safari yurishlik yuqurma taratqu bevosita ko'rsatish programmasining eng oxirgi soni ekan. 2023-yil 7 oydan boshlab Oltay viloyatlik ma'muriy mahkama, Oltay viloyatlik inson tekshirish komiteti, revizya komiteti, Oltay viloyatlik partiya komiteti tashviqot bo'limi Shenjong radio televiziya stansiyasi bilan birlikda stilni yaxshilash, kasb stilini to'g'irlash, yangi stil tiklash, Shenjong radio televiziya stansiyasi kasb stili qiziq liniyasining Oltay safari cho'ng tipdagi yurishlik bevosita ko'rsatish faoliyati Yamda Shenjong radio televiziya stansiyasi kasb stili qiziq liniyasi Oltayning yuqori sifatli taraqqiyot safari yurishlik yuqurma taratqu bevosita ko'rsatish programmasini o'tirg'i chiqargan. 3 yildan buyon programmada diqqat Oltay viloyatining yez igligi, yeza, yashilkanchilik, madaniyat, sayohatchilik, port iqtisodiy qatorliq sohalariga markazlashtirilib, 15 maydon ma'muriy ishlardagi saqlanayotgan masalalarga javob berish bevosita ko'rsatish programmasi ishlanib tarqitilib, butun to'rda ko'rilish miqdori 18 million 400 ming odam qatimdan oshgan. Oltay viloyatlik ma'muriy mahkamaning muavin bosh kotibi Li Guangyu Programmaning ommi inkos qilgan, aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir zo'r bir turki masalalarni hal qilishga turtki bo'lib, har bir ishni amaliylashtirish, har bir ishga javob qaytirishni haqiqiy ishqa oshirganligini bildirib mundoq dedi. Programmaning tamomlanishi oxirlashish emas. Biz bevosita tarqitish ilib kelgan ko'ngil bo'lish darajasini xalq uchun amaliy ishlashdagi sur'atga aylantirib, diqqatni omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib, xalq turmushiga doir har bir amaliy ishni ommaning ko'nglidagida qilib, to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatishni xizmatlarga boshdan oxir singdirib Oltayning yuqori sifatli taraqqiyotni ham suzuksu, yeshil tog'ning go'zalligiga, ham xalq turmushi baxt-saodatning subtiga ega qilamiz.
1: Endi stansiyamizning quyosh nuri eng yaxshi chirishdan saqlaguvchi dora, amaliy ishlash eng yaxshi siyosiy natija qarshi mavzuliq obzorni anglatamiz. 3 yilda 15 maydon ma'muriy ishlardagi saqlanayotgan masalalarga javob berish bevosita ko'rsatishda ommaning iltimos talabiga bevosita yuzlanib, xizmatdagi kamtukliklar bevosita ko'rsatildi. Bütün tordu görülüş miktarı cemi 10 milyon adem kıytımdan aştı. Altay vilayeti amma ve taratkulağının nazaret kılışını teşebbüs karılık bilen kabul kılıp keskirliki ve mesuliyet çallıkını namayen kıldı. Riyasetçinin ötkür suvalları ve ammının nek meydandaki erzi şikayetleri aldı da kısmen kadırlarının bahanı izdişi, meselini başkalarak iştirip koyuşu püftülle eskatmadı. Yüzü kızırış, temtireş, daimlik aletke, meslek bivasit yüzülünüş, derhal tüzütüş, umumi keyfiyatka aylandı. Altay vilayetinin meselelerini teşebbüskarlık bilen aşkarlaş, nazaret kılışını kabul kılış gayreti kayardın kelgen, Şucaydaki asaslık rehberinin çoğun işini yoşurgul bulmaydı. Küçük işini yoşuruş acizsiz. Çoğun işten kaçıp kutulgul bulmaydı. Küçük işten özünü kaçırış acizsiz diyen sözü bu sualgı cevap bulup Şucaydaki rehberi kadrlarının sergekliki ve anlıklıkını namayen kıldı. Tehimi kımmetlik bolğunu şu ki, Altay vilayeti bivasti körüştüp memuri işlerdeki sakılınmatkan meselelerge cevap verişke tayinip, Ama meselenin oturgu koyuş, taratkula nazaret kılış, intizam tekşiriş komiteti becerişke haydekçilik kılış, tarmakla tüzütüş, ama kayıtmı inkas kılıştak yepik halkılık mekanizm ornutup, kadırlarını, stilini yakşılaş, emeli ünümlü közleşke mecburladı. 15 meydan memuri işlerdeki sakılınmatkan meselelerge cevap veriş bivasti körüstüşte, halık durmuşu hal ehvali soraldı. Stildeki kemtüklük toluklandı. Emeli işleş yeni stili turguzuldu. Emeliyet şunu ispatladı ki, siyasi netice ezelden kağız yüzdeki iş emez. Belki kademde bir ız kaldırıp emeli işini ammının köngüldeki de kılış. Manı bu en salmıqıba, halkının köngüldeki en yakıdığan siyasi netice.
0: Stansımız xabri. Xotin ohiyasidagi mamlakat bo'yicha tunji to'rt qanotliq taskan bilan kichik qora bug'doyni strolog kirishtirib terish tajriba etizida yaqinda o'rimi boshlandi. Bu qumliqdagi sho'rliq yerda birikma tipdagi terichilik siniqning muvaffaqiyatli bo'lganligidan derak berdi. Xotin ohiyasidagi yeng obod yesning Serg'iz kentidagi tajriba etizida 30 mo yerdagi tutash o'stirilgan qora bug'doyning boshaqlari cho'ng, dollari to'q, etiz qiridagi to'rt qanotliq taskan yop yeshil bukparaqsan o'sgan bo'lib, egiz pakarlar kiralishib ketgan strolog terichilik qurilmasi yerning strolog bo'shliqidan to'liq foydalanib, yorug'lik energiyasidan foydalanish unumini o'stirib, ilgirki cheksiz ketgan qum dengizining hayotiy kuchini urg'utgan edi. Dehqon Ili Qurban muxbir mundoq dedi. Etizlikda amaliy o'lchash orqali tajriba etizidagi o'l qora bug'doyning mobishi usuli 3000 kilogrammdan ko'prakka yetganligi. Usulning o'xshash qumliq yerda terish mo'lchardan xeyli yuqori bo'lganligini bildik. Bu yil usul noyida ko'ngildagidek bo'ldi. Sho'rliq yerdan bundoq yaxshi usul olg'ili bo'ladiganligini o'ylabim baxmabdi-kanman. Tajriba etisi joylashgan Serg'iz kenti Taklimakon qumliqining g'arbiga joylashgan bo'lib, terilgu yerning qumlishish, sho'rlishish darajasi nisbatan yuqori. Qish atyoz faslida quroqchilik ko'p, yomg'ir oz, yepinchi o'simliklarning o'sishi osti bo'lishining ta'sirida bu yerda tabiiy yem-xashak sopisi yetarli emas edi. A'lo sifatli yem-xashak bilan ta'minlash yetishmaganlikdan sirtin setibilish tannarxi yuqori bo'lib, chorvachilik kasbining sifatini o'stirib, unumini oshirishni uzoq tumgan cheklab kelgan edi. Abdunum rayonidagi pan tadqiqot kollektivining texnik jihatdan qo'llashda bultur 10-oyda bu kent qora bug'doy bilan to'rt qanotliq taskanni strolog kirishtirib terish andisini nuqtada sinab qildi. Qora bug'doy sho'rg'a qahrdan sovuqqa chidamliq, nochar sharoitga taqobilchanligi kuchli bo'lib, qishdagi bo'sh yerlardan to'liq foydalanib, janubiy Shinjonning qish atyoz faslidagi yem-xashak bilan ta'minlashdagi kam tuklikni to'liqlay oladi. To'rt qanotliq taskan qumliqdagi sho'rliq yerning a'lo ekologiyasini asliga keltiradigan chatqal. Uning tuproqni turaqlashtirib, sho'rni tovallatish, yerning munbatligini yaxshilash unumi kavidlik. Yelti sistemisi yana toshqan zadikin ulab, o'zgicha jo'ngi to'r o'simliklarni yetishtirib, bir muddatdan uch xil foyda elishni ishqashirg'uli bo'ladi. Abdunum rayonlik chorvachilik fanlar akademiyasi o'tloqchilik tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Tiansong mundaq dedi. Karıştırıp teriş, nöbetleştirip teriş endisi, şorluk

0: Toprakını yaxşılab, rayon ekologiyasını əsliyi keltürüş bilen birle, yemxəşək təminatıqı muqum kapalatlı qılıb, ormanlıqta toşqan zədiki öz türşki tayınıb, kəsb zəncirin uzartıb, bir yılda köp hosul iliş, bir caydın köp hosul iliş nişanını əməlgə şurdu. Bu yürüş əndizə, məmliket boyucu tunci icadiyyat bulub, yürüşləşkən başquruş, asraş, tənşəş, tizgilləş, növbətləşdirib teriş texniki sistemisi pişib yetilgən. Örnek ilib, asan kengaytkili buludu. Təklimakan qumluqının qırıbəkidiki bostallıq rayonuqı intayın maskilidu. Universal ünümi intayın gəvidlik.
1: Stansımız qabiri. Yazının oturulurdiki 6 ayda avtonom rayonun arqayız cayları özgeçi meyvedin mollosul aldı. Avat Nayasının Quri Çöl Bazırı Kızıl Bayrak kentindeki Doğulan Köktat Kespi Kooperatifinin şaptılılığı da tutaş ketken şaptıl daraklarının şah yopurmakları büyük baraksan özken bulup yumran dağınısı tok toğaç şaptılla yap yeşil şah yopurmakla arıştı közge taşlanıp dursa kıp kızıl hem parkırak şaptıllarının kuşidi şamalda dımakı vurulup tatlık temi kişini celip kılattı. Bağbella, dərəklər arasında ötüşüb pişqan meyvələrini üzüb ayırıb, barmaqlarda şirin hosul şadlıq cilvilinib duratdı. Kooperativin məsuli Wang Baojang muxbirqa, 70 mo şaptulluq varlıqı, bu yıl tunji meyvə bərgənlikini aytıb mındaq dedi. Şaptulluğun təmi yaxşı, şikar tərkibi 19.5 yetidu, ekologiyalik meyvə köktat üzüş bağçısı bərpa qılımız. Növete Kumul şehirdeki 33.700 mo yerdeki örük arık arkadan pişip yığı veriş mezgeli yıkırdı. Bu yıl Kumul şehri sortunu yakışlaş, ilmi perviş kılıç delcaydı yezeklik teknikisi arkalık kuvvet koşuşu tayinip, örüknün süpüte osulunu koş östürüşünü şıkaşırdı. Osul ölçeş sallık məlumatıga asasen universal hesaplıqanda bu yıl Kumul şehrinin örük umumu osulunun 19.000 tonluğu yetip, bulturkıdın 8% eşi. Bağbella kırımının 140 milyon yuandın artıq köpeşigi türtükü buluşu mölçerlendi. Kumul, Ruyinun, Pentekniki Tarakiyat Çeklik Şirketi, Vizişya, Örüklük Basının Mesuli, Du Jianyun muhbirgimindak dedi. Asaslıqı Beycan, Şarkı Şimal, Guangzhou, Şiyanigi satımız, Pişkandinkin, Sodigarda özü kelip seti valıdı. Yakındın buyan, setiş toxtamı tüzüp atımız. Kaşgar vilayetindeki Beşek şiirin koğulları mı pişiş mezgelini kütüp aldı. Maralbiş nayasının alağır yesisi Kaltıyaylak kentindeki koğulluktan koğunçı dehkalla üzüş, yığış, ayrış, sanduku kaçlaş bilen aldıraş bulup mol usul menzirisi namayen boldı. Bu yerde keçi bilen kündüzünün temperatura farkı çok. Kün nuri yeterlik bulgaçka östürülgen beşek şiirinin etkilin şirinlik, tatlık hem yeşlik bulup istimalçıların yaktırışıga erişmekte. Dehkan Abdüvahit Davut mındak dedi. Beşek şiirin şirinlik hem tatlık, təmi alaydı yakşı, asaslıqı, etraptiki nahiye, şehirlergi setibatımız.
2: Şinjang yaxşı cay.
0: Stansımız muhbirleri Tan Şöçiyen, Wang Ying xəbər qıladı. Jungu Cənab Avya Siyasının Altay namlıq baş deyimliq rənglik sızma ayrıplani tünügün çüştün burun, Altay Şödu aerodromdan tüncü qoz qılıp, Beijing Daxing aerodrom quşdi. Altay namlıq baş deyimliq rənglik sızma ayrıplanının aldıngı bölgidə otlaq, kent, çoğun kuyruqluq qoy qatarlıq Şimali Şincanın səhraq yapdi. Otur bölgidə qarlıq tağ mərkəz qılınıb, Altayının qut bəlgisi Şögüvəy ağlığı birləşdirilib, qart iliş mədəniyyəti gəvdiləndirilgən. Kenki bölgidə Samanyoli, Aqiyinzarlıq, Qarmot sekiliti qatarlıq amıllar qolunilib, adım bilən təbiyyət billi ötüdüğən qar makanının yen qiyabıdı namayan qılınqan. Jungu Cənab Avya Siyasi Şincan Şöb Şirkiti Bazar Setiş Bölümünün muavin direktori Barslan, Altay namlıq ayrıplanın Cənab Avya Siyasi Amvi Mənbət Türi yezi kentlərini gülləndürüşdiki yardan beriş, yöləş, danlıq mark türlərinin birişkəlliki. Bu turunun 2023-cü ilin oturuğu çıxırılğan Xotan yezi kentlərini gülləndürüş namlıq rənglik sızma ayrıplanı bilən Cənub Şimalda maslaşıb, Avyasiya küçü arqılıq Şincanın tərəqiyyatı qüvvət qoşuduğallıqını tonuşdurub bundaq dedi. Кейінгі қадамда Алтай білен дөйлет ішідікі ноқтылық шәһәрләрнің авиация линиясы жәһәтке улынышыны дамлық зышлаштырып, мәуқәне қармыз саяхеті, язы сәгідәш қатарлық оқшымған пәсілдікі сәпәргі чықыш алайдылыкіге қойып, тошыш күчіне дәл жайды маслаштырып, мәнзи районы байлықыны бірләштіріп, аэроплан бейлті білен саяхәтке сәпәргі чықыш мәхсулатларыны бірләштіріш әндиесіні әлалаштырып, авиация, мәдәният, саяхәтчілік, ярлік кәсіптерінің чоңқұр жоғырлышы түрткі болымыз. Алтай Балайетлік партия комитетінің азасы даймин муабын бали Ван Юн, Алтай намлық баш темлік ай пиғы тайынып, ауясия, мәдәният, саяхәтчілік, хас ез игілікінің бас тарақиятыны янымы илгірләп, илгір сұрдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Жанып ауясиясының бошлықта тәшвік қылышығы тайынып, джунгу қармақаны, инсанларының қар тейліші башланған жай, яна менің алты емден ибарат үш нам картысыны джунгуға дүнияғы юзләндіріміз. Бұл саяхәтчілікіміздің жүш ұрып рабажылышыға текімі зор дәрежеде түрткі болғысы.
1: Әмде қысқы қабарла аңлатымыз. Чыңду ауясиясының си 909 тіпліқ Аққу намлық баш деймісі деке нөвәтчі айрыпланының 6 айның 23 күні деңіз үзден 2506 бүтін үзден 85 метр егіздіктіке Хыжың Байымбылық аэродромыға сылық қонышыға әгішіп, үрімчі Хыжың Қашқары авиация линиясы рәсмі ечілді. Бұл Қашқары Ташқорған авиация линиясынан кейін Си 909 тіпліқ аэроплан ұшуш вәзіпісіне ежірақылған ішкенші жоқыры егізлік авиация линиясы болып, дөлетімізді ішленген соғды аэропланларының мұраккеп жүріш мұхитығы маслышыш ықтыдарының яна дәлілденгенлікеден дерек береді.
0: 2026 yıllık asasını küçəyitiş quruluşu həm ədəbiyyat sənət fidayılar mülazimeti başlayımısıdki yürüşlük pahaliyyət 6 ayının 23 günü Xotan şəhərdə başlandı. Şincanççıdiki köplügen danlıq ədəbiyyat sənətçi yezikent, məhəllə həm məktəblərgə çoğunqur çöküb, kəsbi ədəbiyyat sənət boyç tərbiyyələş, ədəbiyyat sənət körgəsmisi giyitəkçilə qılış, yezikentlərdə turmuş öyünüb icat qılış qatarlıq yürüşlik pahaliyyətlərini qanat yaydırıb, amının mənvi mədəniyyət turmuşunu beytib, azası qatlam ədəbiyyat sənət ixtisaslıqlarının kəsbi səviyyəsini östürdü.
1: 2026 yıllık sayahat şehri, 30 yaş yaşanğanla basketbol teklif müsabıqısı tönügün Fukang şehride ayaklaştı. 3 gün davamlaşkan müsabıqıda Nanjing, Qashqar, Şiqanza, Çöçek Qatarlıq Şinjan'ın işçi sırtıdaki şehirlerden kelgen 30 yaş yaşanğanla basketbol vekiller komandaları bir meydanda maharet görsetti.
0: Әмде Аптоным районымыздегі 16 шәһәрнең хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде хава бұлтлық, температура 22-32 селсия градус кіше. Алтайда азырақ ямғыр яғыды, температура 16-26 селсия градус кіше. Чөчекте азырақ ямғыр яғыды, температура 19-32 селсия градус кіше. Ғулжыда хава бұлтлық, температура 18-33 селсия градус кіше. Бортлада азырақ ямғыр яғыды, температура 21-34 селсия градус кіше. Қармайда азырақ ямғыр яғыды, температура 24-32 селсия градус кіше. Күйтінді хаба бұлтылып, кейін ечіледі, температура 21-34 селсия градус кіше. Шиханзда хаба бұлтылық, температура 20-33 селсия градус кіше. Санжыда хаба бұлтылық, температура 21-34 селсия градус кіше. Құмылды хаба ұчық болып кейін бұлтланады, температура 16-31 селсия градус кіше. Тұрпанда азырақ ямғыр яғыды, температура 28-40 селсия градус кіше. Корлыда азырақ ямғыр яғыды, температура 17-31 селсия градус кіше. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды, температура 18-32 селсия градус кіше. Атышта хаба бұлтлық, температура 16-30 селсия градус кіше. Қашқарда хаба бұлтлық, температура 18-31 селсия градус кіше. Хотанда хаба ұчық, температура 17-29 селсия градус кіше. Үрімчіде хаба бұлтлық, температура 22-32 селсия градус кіше болады.
1: Өрметлік радио аңлығычылы. Шинжан радио телевизия станциясының әттігерлік хабарда программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Михрай Осман, Елмінұры Хисамыдың Арзугүл Халық. Muharriri Gini Kadir, Medine Merdan. Mesul Muharriri Tursun Tokta Abdullah. Diktorları Zulfiya Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyerlik Haberler Programmasını anlığınanlığa rahmet. Sılışıdın abonçla terminalını çürüsünüz. Tehmi köp sarkıl məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: mukofot yordam puli siyosatini e'lon qilganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda Shinjangning Xubeyga qatnaydigan tunji paxta tez poyezdini tanishtiramiz.
0: Yorqin ism sahifimizda adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan kollektiv degan sharaflik nomga erishgan Qubuqsarning hiyalik yo'g'urma taratqum markazi bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu sulu shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgariki programmalarni anglagili bo'ladi.
2: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Kimin 26-nçı yıllık kalıp taşlık longsi Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabakısı Şinjan'daki köleme en çok təsir küçü, en küçlük amevi karakterlik futbol kuruşluk musabakısı. Şunaqla musabakı körüş, istimal, sınaş birleştirilgen bir ponket şeklideki merniyet sayat istimalının yeni menzirisi cihetki izleniş. Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabakısı 5-nçı ayının 16-nçı günü başlanan, 8-nçı ayının 9-nçı günü ahırlaşıdı. Şinjan'daki 14 vilayet, oblast, şehir ve Şinjan işlep çıkırış kuruluş bintanının Şi şehirlerini kaplıgan. Musabakı mezgilide Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabakısı ağışıp, Şinjan'ın sayahat kılış, merniyet sayahat çoğun soğukatlığı mas kademde ilan kılınıp, musabakı mahsus belirti hakkını kimeytiş, keçirim kılış, yemek içmek, yatak bahasını çüşürüş, merniyet sayahat istimalıdın toğırlap kötürüp etiş. Musabakı körüş mahsus liniyesi yardım pulu katarlık, bilet kötükü koşulgan yürüyüşlük itibar veriş tedbirleri yolga koyulup, musabakı ergeşip, Şinjan'ı sayahat kılış baş temi kılıngan 203 liniye köngül koyup berpa kılındı. Bir meydan musabakı bir taş yol liniyesi, bir kesbini yugurma terakki kıldırış yeni endisi üstü de paal izdinildi. Şinjan Tianshan'ın cenub ve şimalideki yol şaraiti yakşı, menzeresi güzel, marafonçı yürüyüş, taş yolda velisipit minişki mas gelir. Beypayan kumluk, yer şekli özgücü bulup, dala optimobil motosikleti, ekspedisyonu sınaydıgan en yakşı musabıkı meydani hesaplanırdı. Jungu Taklamakanı Aylinış Halkara Rally Musabıqısı 2026 yılı bütün Şinjan'daki 7 vilayet oblast şehirini kaplap, Tianshan'ı toğrısıga kesip ötüp, Kumluk, Koylon tağ tizmisi katarlık, köp menbelik yer şeklini tutaştırıp, 299 mahirini katnışışkı celep kıldı. Bunun işi de 8 devlet ve rayonundan gelgen 28 çetellik mahir bar bulup, musabakı katnışış kölümü ve halkaralışış derecesi yeni bir katım yukarı pelleğe götürülüp, grupa cins ayrımısı boyunca musabakı katnışkan mahirlerinin sani dünya boyunca aldınkı Katar'da turulgan Daka Rally musabakısının eşip getti. Taklamakanı Aylinış Rally musabakısı, Şinjan'ın obrazını namayan kılıdığan, merniyet plan sayahatının yuğuruluşunu ilgiri sürdüğen, rayon ıhtisari terakkatını ilgiri sürdüğen mühim sahneye aylandı. Keyinki 20 yılda Şinjan'da yine 15. nöbetlik atunum raylık tən hareket yığını ve milletle tən hareket yığını, Jungu Şinjan Altay 2026 yıllık Altay teğine ayliniş halkara tən terbiye sayahat almıştırış yığını, Şinjan Korla 4-nçi növetlik bir belbağ bir yol xalqara yaşla ösmürle boks təklif musabıqsi, Atuş Longsi futbol təklif musabıqsi, Qashqar Longsi futbol dərəcədən taşqırı təklif musabıqsi qatarlıq mühim musabıqla ötküz olurdu.
0: Yaqında Abdonom rayonluq Saudi İşləri Nazarati, Şinjan İşləp Çıqırış Kuruluş Bengtüəni, Saudi İşləri İdarisi birlikdə məsul bulub ötküzgən 2026-cı yıllıq Bengtüən bilən yerlikdiki 4 şəhərinin uşaq yeməklikləri yığılışı paaliyyeti Ürümçi şəhəri, Sancı şəhəri, Turpan şəhəri, Şeyxansı şəhərdə mas qədəmdə elib berilib, Dövü bayırmalık dem eliştin paydalanıp bütün rayon esil taamlar ziyapıtı ötküzüldü. Faaliyet bir şehirde bir xil tem bulur.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ür-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'ın 2026 yıllık çekirden kirip sayahat kılış mahsus türü mukafat yardım pul siyasetini ilan kılgalıkı doğrusu da sözlep yerimiz. Yakında 2026 yıllık Şincan Mereniyet ve Sayahat Terakket Yığını 2026 yıllık çekirden kirip sayahat kılış mahsus türü mukafat yardım pulunu yolu koyuş layasını ilan kıldı. Şincan sayahat ticaret asası gavdilerinin çigaradan kirip sayahat kılış bazarını iç aktifliğini davamlı kozgap, çigaradan kirip sayahat kılışını tez terakki kıldırışını bütün küç bilen ilgiri sürüp, Şincan'ın iktisadi, ictimai terakket umumiyetige umumizlik mulazimet kılıdı.
1: Lahiyyaki asasının Abdonom rayonluk medeniyet ve sayahat nazareti bu yıl sayahatçilerini Şincan'a celip kılış, katnaş kapalıdı. Çigra sırtı ticaret saudası. Birinci septe mulazimet kılışını çöğürdep, çigra işçi sayahatçılıkının fütkül kesip zancarını kaplıgan tötürlük meksus turdiki mukapat yardım pul türünü tesis kıldı. Bunun işçi de çigradan kirgen sayahatçılar sani boyunca mukapat ve yardım pul bir işte memleket boyunca sayahat nazaret kılıp başkuruş mulazimet supsunun statistikalik sallık malumati asas kılınıp her yili çet elden Şincan'a gelgen sayahatçilerini celip kılış, teşkilleş ve kütüveliş umumi miktarı cehette aldınki Katar'da durduğun sayahat kooperatiflerine meblağ mukapatı beriludu. Çigradan kirgen ötte ayırpılan mukapat toluklumisi çigra sırtıdaki sayahat ötte ayırpılanı teşkilligen karhanlarga kartılgan bulup, pekat belgilengen kölemdeki çigra sırtıdaki sayahatçilerini bir kitimdala ötte ayırpılan bilen Şincan'a kelişki teşkillep, portkı kiriş, sayahat kiliş, yatak katarlık bütün musapilik musapini tamamlısıla, munasip yardım pulu elişini iltimas kılsı buludu. Çet el bazırını teşebbüskarlık bilen kengaytken ticaret asası gevdelleri karta, lahiyyada çet elde ticaret, soda, kengaytış mukapat, yardım pul tesis kılınıp, Abdonom rayon bir tutaş teşkilligen çet el medeniyet sayahatini tonuşturuş baaliyetige aktif katnaşkan. Şincan'ın medeniyet sayahat baylıqi ve is

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Jigsaw の単身上。Hürmetlik radio anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'dan Hubei'ye katnaydıgan tunji paxta tez poyizini tanıştırırız. Yakında kar lelesi tez toşuş paxta növbetçi poyizi kütün vokzalıdan Hubei Wuhan'ge karap yolga çıktı. Bu memleket poyca Şincan'dan Hubei'ye katnaydıgan tunji paxta növbetçi poyizinin oğuşluk yolga çıkıp Şincan'dan çıkıdıgan paxta transport yolunun yerimi kengay geldikeden direk berdi. Şinjan memleketimizin en çok tavar paxta işlep çıkırış bazısı ve muhim paxta tokumuşluk pişiklaş bazısı. Hubei, Guangdong Katarlıq caylardaki tokumuşluk kəsbi topu bilen işlep çıkırış setişçiyatı cipslaştırıp udullaştırılgan birbirini toluqlaydı. Şinjan tömür yol tarmakları transport liniyasını əlalaştırıp, Zhengzhou'nun şimali, Shangyang'nın şimali Katarlıq tömür yol tügellerden paydalanıp məxsus poyiz toluqlumu transporti, yük transport ortak liniyası qatarlıq şekilde arqılıq xeridarlarının ihtiyacı maslaşıp, mal mənbəsinin eşiş əhvalığı asasən növbetçi poyiz ve bivastı poyizinin yürüş qetim sarını köpeytip, paxta toqulma boyumlarının bazar ülüşünü aşırış köpeytişini şençlik transport küçük kapalıdığı ilgi kılıdı.
1: Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Tömür Yol Asya Oburut Merkezi, Kütün Ticaret Bölümünün Muavin Direktori Cınşı Mundak dedi. Biz parça talonlarını cemleş, tarqaq vagonlarını rətləşdən ibarət mal yığış usulunu qollanıp, oxşaş bir yönünüşkə əvətilgən mal mənbəsigə mərkəzlik alda poiz zagas qılıp, Aval, məxsus poyizlaşqan transportni yolğu qoyub, muqim nuqta, muqim vaqt, muqim poyiz sani bolğan, muqim məxsus poyizi məxsulatını yol qoyub, tarqaq kiçik türkümdeki zakasını köləmləşkən toşuş miqtarıqa birləşdirib, mal yeğiş dəvrini 60%-dən köpərək qısqartıb, paxta transportının təşkilləş ünümi və köləmləşiş səviyyəsini ünümlük östürdük.
0: Şinjan'dan Hubei'ye katlaydıgan kar lelesi tez toşuş paxta növbetçi poyizi katlaydıgan denken, Şinjan'da paxta yip növbetçi poyiz liniyası yettigi yetip, 1,094,000 tonlu paxta toqulma boyumları toşulup, bultırkı oxşaş mezgeldegedin 151%'ın köpürek açtı. Bu yıldan bu yan Şinjan tömür yol tarmakları dikkatini özgeçi evzellikli ige zamanıvi kesb sistemisi kuruluşu merkezleştirip, kar lelesi tez yetküzüş, yürüyüşlük kurusluk poizini yolu koyup, xeridarlarının köp hıl toşuş ihtiyacı kapalatlı kıldı ve kandırdı. Şinjan tömür yol tarmakları paxta, ximiye sanayiti, yezi igilik koşumçu məhsulatları qatarlıq, nuqtuluk maddi əşyalarını toşuşu kapalatlı kılışını çördüb, Gansu, Şanşi, Şendun, Hınan, Hıbey, Hubei, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shanghai'den ibaret 10 ülke şehrini kaplıgan 11 növbetçi poyiz məhsulat yolunu içip toşuş planı ve mukimliğini ünümlük östürdü.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp

0: 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızını anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi 6 numaraymızki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havar aydın məlumat anladığımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiya qradus qıca 3-4 bal şəmal çıxıdı. Altayda azaraq yağmur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 26 Selsiya qradus qıca çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dən 32 Selsiya qradus qıca. Gülcü'de hava bulutluk, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kuşa. Bortla'da hava bulutluk bulup kin azarak yağmur yağıdı, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Karamay'da azarak yağmur yağıdı, temperatura 24'den 32 Celsius gradus kuşa. Köytünde hava bulutluk bulup kin ecelidi, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Şihansı'da hava bulutluk, temperatura 20'den 33 Celsius gradus kuşa. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Kumul'da hava uçuk bulup kin bulutlanıdı, temperatura 16'den 31 Celsius gradus kuşa. Turpan'da hava bulutluk bulup kin azarak yağmur yağıdı, temperatura 28'den 40 Celsius gradus kuşa. Kurlu'da azarak yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı, temperatura 17'den 31 Celsius gradus kuşa. Aksu'da azarak yağmur yağıdı, temperatura 18'den 32 Celsius gradus kuşa. Açu'da hava bulutluk, temperatura 16'den 30 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava uçuk, temperatura 17'den 29 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşa buludu, 3-4 bal şamal çıkıdı.
0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang Radio Televiziya Stansining Vatan Mening Oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mening Ailem programımız bu canlı tişbəduq, yaxdırıb anlıqınınla ağır əhmət. Sılış xıtın abonucular terminalını çürsənlə, teğimi köp məzmullardın xəbərdar bolalı isilə.

Aziz radio anglagıcı dostlar. Programımızın axırında Mən bar yeniñda namlıq naqşını köñil aramınlağı sunımız. Yaqtırıp anlagaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

Hürmetlik radyo anlatıcılar, bu sahibimizde davalanışka alakadar haber diktinlerde bulundu. Abdonum rayonun 2025 yılı balı bekiş yerden polisi yazdığını yolu koygandın bu yan hazırlıkça 3 milyard 945 milyon yuan yerden pul tarttıp 1 milyonu yakın boğak ve ösmür balığa nep yetküzdü. Abdonum rayonunun 2026 yıllık halk turmuşuğa dair 10 emeli iş orullaştırmasına asasen balı bekiş yardım puli siyasi, toğuş, bekiş, hatırcan buluş hareketinin yadroluk mezmunu bulu süpüte bilen Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti baş bulup ilgiri sürdü. Siyasette mundaq aydınlaştırıldı. Kanun nizamlardaki belgelimelerge uygun kiladigan 3 yaştın töwen bovaklar ve ösmir balalarga karata her bir balığa her yili 3600 yuanlık ölçem boyunca yardım pulu tarkıtılıp umum yüzlik kaplaş çürüp koymaslık iş kaçırılıdı. Halkı nep yetküzüş paydasını ammağa bivasti yetküzüşni hakiki kabaletlik kılış üçün Ammağa bivasti yetküzüşke hakiki kabaletlik kılış üçün Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti memuri işler mulazimet süpüsü hem yezi bazar közünkege tayınıp torda ve tor sırtıda kolaylık mulazimetini kanat yaydırıp yardım pulu iltimas kılış, tekşürüp bekitiş, tarqıtışının bütün ceryanının yukarı ünümlük becerilişini işkaşırdı. Şunun bilen bile siyaset ve uçur sistemisi boyunca terbiyeleşni teşkillep, siyasetni düşündürüş, emeli meşgulat maniveri, misalni tehlil kılıç birleştirilgen endise arkalık, kesipge pişik, mulazimeti ela bulgan kesipleşgen koşunni küçep berpa kıldı. Meblağni nazaret kılıç, başkuruş ve Sür'etke kapaletlik kılış cihette Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti künde közütüş, hepte de orullaştırış, ayda umumi uxturuş kılış hizmet mekanizmi orundup, her derecelik sahiyye sağlamlık komitetlerinin başlamçılık mesuliyetini çıngıtıp, maliyet tarmaklarını maslaştırıp, salahiyetini tekşürüp bekitiş, tarqıtış sürüeti ve mebleğini başkuruşunu kattık yakşı işlep, sürüeti arkada kalan vilayet, nahiyelerge mehsus heydekçilik kıldı. Hem nek meydanda yardım berdi, yöledi. Bu yıl kirgenden bu yan, 6 ayının 15 günü geçe, Abdonum rayon 543 min boğak ve ösmür balığa 1 milyard 730 milyon yuan balı bekiş yardım pulu tarqattı. Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti NOPS Küzütüş Ölçeş Başkarımızdan başlıqı Xie Chiyuan mundaq dedi. Bir tutaş pilallap orullaştırış, heydekçilik kılışını davamlıq çın tutup, xalq turmuşadaki emeli işlerini puxta, yaxşı kılıp, xalqı nep yetküzü siyasetlerinin dəl cayda her millet ommağa bivasta yetküzülüşüge hakiki kapaletlik kılımız.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde yazda uzun vakit sırtta bulganda nemiş için en yaksısı kızıl renkli keyim keşkerek degen mezmunda sözlep birimiz. Nurgun kişide mundak bir ortak donuş var. Yazda hava bargan sıri ısıp getirdi. İlgiri öyde tok şamal durguşunala acıdığan yaşanğallar çoğunlar mı emdi aldıraş hava tenşigüşünü acıdığan boldi. Bırak sırtkı çıkkanda ısıktın kandak saklanış gerek degen temida köpçülükte birlikke keliş nahayeti tez. Köpsandaki kişiler tabii halda pesil ve temperaturuğa karab keyim kiydu. Kışta kelin kiyin idu, yazda elbette nepis kiyin idu. Bazılar bolsa özünü aptaptın saklanış kiyimige mehkem uruvalıdu. Bütün bedenide pekat közülü görünüp durdu. Şu sebepten şunç kelin kiyse ısıp ketmemdu degen sual payda buludu. Ameliyatta kişilerinin enertisiyelik enidiki kanca nepis kiyense şunç salkın buludu degen karaş putterap duralmaydu. Gerçi nepis kiyingende kiyimnin bedenini orap duruşunu azaytkılı bolsa mu, lekin teri bilen havanın uçuruşuş kölümünü aşırıp ısıqlık tarqatkılı bolsa mu, yani bazı başka amıllarını oylaşıqa doğru geliydu. Sırtın temperatürsi adamın beden temperatürsi, yani 36 Celsiya gradus bilen 37 Celsiya gradus aralıqıda din tövən bolsa, hem de kuyaş nuri, qancha kuchlik bo'lmasa, qancha nepis kiyinsa, shuncha salqin bo'ladi. Sirtning temperaturasi odamning badan temperaturasidan yuqori bo'lsa, uning ustiga quyosh nuri bir qadar kuchlik bo'lsa, qelin kiyingan odamga qaraganda nepis kiyingan odamga osonla issiq o'tib qolishi mumkin. Bu yerda biz mundaq bir bilim nuqtasini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni odam badanining issiqlik tarqitish shakli asosligi radiatsiyalik issiqlik tarqitish, yetkizib ısıqlıq tarqıtış, konveksiyelik ısıqlıq tarqıtış ve parğa aylandırıp ısıqlıq tarqıtışdan ibaret tört xil boludu. Nurgun kişi kiçik vaqtida pijğırım ısıqta toñlatqunun işkini ecip, toñlatqunun içi tarpiga yıqılışıp salqındaydı. Bu ameliyatta radiyatsiyelik ısıqlıq tarqıtış bulup, o adam bedeninin ısıqlıq nuri şekilde beden ısıqlıqını sırtqi dünyadaki bir kadar soğuk cisimga yetküzüşünü görüstüdü. Radiyatsiyelik ısıqlıq tarqıtış adam bedeninin asaslıq ısıqlıq tarqıtış şekli bulup, adatta iki amilinin çekilmesi uçuraydı. Biri, ünümlik ısıqlıq tarqıtış kölümü. Yani biri, beden sırtki temperatürsü bilen sırtki muhit temperatürsünün temperatura perki. Sırtın temperatürsü bir kadar töven bolganda adam bedeni sırtka ısıqlık tarqıtıdı. Kiyimni nepis kiyişmi önümlük ısıqlık tarqıtış kölümünün çoğunluğun direk beridi. Şuna tabi ila salkın eskılıdı. Ama sırtın temperatürsü bir kadar yukarı bolganda adam bedeni ısıqlık nur arqılık ısıqlık tarqıtılmayla kalmasın, əksice etraptiki ısıqlıkını sömürüdü. Bu vaqtta kiyimnin rolu buludu, yani adam bedeninin radiyatsiyeni qubul qilishiga yardım berdi. İlgiri mundaq bir təcrübe bolgan. Adam kiyim kiyende qubul qilidigan radiyatsiya ən köp bolganda 60%-ke töverleydikken. Eğer kesbi karakterlik kiyim bolsa, ısıqlık ötküzmeslik nisbeti yana 80%-ke yetirirken. Bu olu emez, yukarı temperaturluk sorularda kiyimnin rolü nurugun tətqiqatlarda dəlillengen. Bazılar təcrübəgi qatnaşqan işki grupa xizmətçilərini seyleştirib, yukarı temperaturluk avar ayda kiyim kiyimigen kişilerinin beden temperaturisi bək yukarı bolğallıqtın əmgək iqtidarının tövərləb getişini kəltürüp çıxırdıqallıqını. Kiyim kiyigen kişilerinin emgek iktidarının nispeten yukarı buluduğallıqını bayqıgan. Sırtkı çıkıştın burun aldı bilen emeli temperaturuğa karab, andın kelini ya ki nepis kiyinişini karar kalış gerek. Gerçi biz yaz külleri ısıqlıqını tosuş üçün temperatura

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Slushiting abonucular terminalı da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezmullah bu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde Şincan Gong'an altın kalkan bilen tinç amallıkını koğdaş yazlık hareketini başladığı Katarlı haberini anlayızla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde iki tipik dilo misali yeza köçmez mülük sorusuğa agahlandır signalı yanrattı digen dilo misalini anlayızla.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhibimizdə somqılı xalq saxçıları mülazimət ətirdi, noxtılıq tür quruluşuqa kapalətlik qıldı digən məzmundə sözləb birimiz.
2: Əmdə diqqətinə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: Yaz pesli mezgilide kanunlu xilap türlük gevdelik cinayetlerine katlık zerbe verip, iqtisat cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatını koğdaş üçün yakında Abdum Raylık Gun'an nazar etti. Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuani Gun'an İdarisi 2026 yıllık Şincan Gun'an altın kalkan bilen tenç amallıkını koğdaş yaz peslilik hareketini uğurlaştırma kılıp başladı. İgelenişçe yaz pesillik hareket 10. ayının 7. günü geçi devamlaşırken. Harekette Şincan'ın yaz pesildeki amallık vaziyeti, keçilik iktisatının terakkiyatı, sayahatçılar ekiminin köpüyüşü de girerleşme alaylık çıkın közlünüp, mesele yönülüşü de çıntırılıp, del cahide tedbiri kolunuşku küçep, yaz pesilde amallık kolay mıkançılıkı köp görülüş, köp yüz bir iş ehvali çördülüp, zerbi bir iş aldını iliş, başkuruş, tüzeştiki türlük tedbirle her taraflama emeli tutulup, hakiki türde kanunlu hılap cinayetlerinin yüz bir iş nispeti tövbeletilip, türlük bir hatarlık yoşurun hevpi tazılın diken.
3: Yukarı besim halatı da katlık zarbe verip, tenç amallık tüven çekini koğdaydı. Hareket mezgilede Şincan'daki her derecelik kuan organları katlık zarbe veriş yukarı besim halatını saklaştan tevrenmeyi, kara, rezil güçlerini yoktuşunu daimlaştırışını çoğunluğu algı sılcıtıp, telgraf toru aldamcılığı, eğri zoravallık cinayeti hem zehir cinayetine kılcı yol koymaydı. Yaz pəsildə köp yüz beridigan öktemli qılıb çataq çıxırış, qəsdən zaxmiləndiriş, araq içib uruşuş qatarlıq koçalardaki qanunqa qılab cinayetlərgə qarata tez təqiqləb, tez paş qılış mexanizmini əməliyləşdirib, xalq ammısıqa bexətərliknin öz yenidili işgərlikini hiss qıldırıdı.
2: Stroluq alını elib tezgilləb bexətərlik torunu zic toquydu. Şincan'daki her derecelik gönen organları Adem ziç toplaşırgan meydan sorunu Katarlık noktalık rayıllarını çın gözlep, bir hatarlık yoşurun hepini bir mi bir tekşürüşünü merkezi kanat yedirip, amallık cehettiki kalaymıkan noktalarını tüzeşini küşeydirdi. Yeni devr Feng Chao tecrübesi de çın turup ve onu ravajlandırıp, zidiyet macralarını çoğunkur bir mi bir tekşürüp, hel kılıp, baldır tutuş, kiçkidin başlap tutuş, apet yüz beriştin burun aldığını elişini işgı aşvurudu.
3: İnçki tüzep, amı ve mudapya sepini müstekkemleydi. Yol katnaş tertibini başkuruşunu yenimi küçeydip, 11 türlük noktalık katnaş kanunuğa xılap kılmışını katlıq başkurup, eğir, pavkuladı zor katnaş hadisinin bütün küş bilen aldığını aladı. Aldamcılığa karış duruş, oğurdan sahılınış, otun mudapiyeliniş, sodu tuncuqıp kılışının aldığını eliş katarlıq cahatlardaki bir hatarlık teşvikatını kən kanat yaydırıdı. Gong'an, meteorologiya, jiddi ishlarga taqabil turish, qatnash qatarliq tarmoqlarning birlashib harakatini hamkorlashishini kuchaytirib, cho'ng tipdagi faoliyatlarning bexatarligini qo'g'dash ham ofatdan mudofiyalanish, ofat zeynini azaytish xizmatini puxta, yaxshi ishlab, jamiyat qatlamining takshi, muqim, tartiblik bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qiladi.
2: Dal joyida tadbir qo'llanib, sayohatning taraqqiyotini kapolatga ega qiladi. Demeliş mezgilidiki menzara rayonlarda avtomobil ekimi ademlerinin göt gelişi merkezleşiş alaylıki karata katnaş kanuniyetiki aldın tahlil yürgüzüş ve muhakeme kılıp hüküm çıkırıp vazifi icra kılıdgan sakçı küçü ilmi hareket altıda acırtıp yollarının bir kadar ravan buluşuğa bütün küçüplen kapalat kılıp sayahatçilerin seferge çıkışını sınışı elalaştırdı. Sayahat bazırdaki kolay mı kançılıkını katlı tüzep, ammanın inkası küçülük bulan kara sayahat yetekçisi, kara vasıtçı, soğududa öktemli kılıç katarlık sayahatki çetişlik, kanunlu hılap cinayetlerge kanun boyunca katlık zerbi verip, yakşı bulan cemiyet amalıkı muhiti arkalık güzel Şincan'ı kovdaydı.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Urumchi kasallikning oldini olish tizginlash markazi eng yangi eskartishni e'lon qildi. Yoz kunlaridagi yuqori temperaturada suv uzish shahar aholilarining salqinda badan chiniqtirishidagi qiziq nuqtalik tanlashiga aylandi. Su üzüş kölçkünün su süpti ve sorunun tazılıq bexatarlıki amuvi sağlamlıqını qoğdaşdiki mühim mudapya liniyası. 6 ayının 20 günü Ürümçi Şəhərlik Kesəliknin aldını eliş tizginləş mərkizi Şəhərlik Səhiyyə Nazarəçilik Orni sağlamlıq əskərtmisi elan qılıb, ticaret xarakterlik su üzüş sorunlarının tazılıq ölçümünü çüşəndürüb, şəhərə ahallarının yuşurun xəvbini pərqləndürüb, xatırcam, bəhuzur su üzüşügə yardım verdi. Kesallikning oldini olish tizginlash mutaxassisi bundoq tunishtirdi. Ommaviy sorunlarning tozalikini boshqarish nizomiga asosan tijorat xarakterlik suv uzish sorunlari kenishki bilan belgilimiga uyg'un tijorat qilishi, to'rt turlik davlat darajalik tozalik o'lchimini qattiq ijro qilishi, maydon tijorati suv sifatini boshqarish va aslaha tozalikini har taraflama qilplashtirishi kerak.
2: Ticaretçilerin cevapkarlığı cihette mutakassis 7 türlük yadırılık haydigi katı kırayı kılıçını təkidledi. Ammivi sorularının ünümlük tazılık icazetnamesi buluş, hem kenişki körüstüb ticaret kılıç. Birinci septiki mulazmet hadımları ünümlük sağlamlık ispatı bilen iş ornığı çıkış. Su üzüşünü çekleş, agah belgesini közge çelikip turduğun orungu oruntup, mask elmeydiğin kişiler topunu aydınlaştırış. Suni aylandırıp saplaştırış sistemisini daimlaştırıp yürüştürüp mükemmel sürüştürgülü boludgan tizimlik depterini saklaş. Sorunlarının havasının ötüşüp turuşunu saklaş. Su üzüş kölçki, putniçlaş, dezinfeksiyeleş kölçki katarlık fonksiyelik eslehelerini məxsus öylede məxsus şiltiş. Arılaş şiltişini tosuş. Su süpütünü özü təkşürüş və məxsus təkşürüş ölçəşini qərəllik qanant yaydırıb, nəticəsini təşəbbüskarlıq bilən ilan qılıb, nazarət qılışını qobul qılış gərək.
3: Şəhər ahalları eniqlaş, körüş, puraş, təkşürüş, soraşdan ibarət 5 qədəmlik usulu arqılıq tazılıq yoşurun xəvbini pərqləndürs boludu. Aşkarlaş taxtısını təkşürüb tazılıq icazətnamisi, tazılıq dəreytisi, ən yeni su süpütünü təkşürüş ölçəş dokladının toluq küşki igeşkəlikini müayyələşdirisi boludu. Közdüş kölçkədiki sunun süzüklüki, doğlaşmıqallıqı, kölçək tigidiki bəlgi sızqının eniq köründüqallıqını közəsi boludu. Puraqni puraş, bəlgelimi uyğun su üzüş kölçkədiki suda suz dezinfeksiya puraqı boludugan bolub, burunni etiştirudugan gayri puraqnın boluşi tazılıqnın ölçəmgi yetmigenlikini çüşendirudu. Put çılaş dezinfeksiyeleş kölçkiden normal su saxlap şiltivatqallıqını təkşürs boludu. Oralarının dezinfeksiyeleb mikrob öltürüş tertibi su süpütini təkşürüş ölçəş qeytim sanı qatarlıq kündilik başqırış tüzümüdün təşəbbüskarlıq bilən məslə sorusu boludu.
2: Şəhər ahalları, əgər su üzüş ölçkinin su süpüti ölçəmgi yetməslik, bəlgələməgi xilab ticaret qılış qatarlıq məsillərini bayqısa, təvəllik edə ki, səhiyyə nazarət qılış, ərz qılış, paş qılış telefonuna telefon qılsa, ala qadar tarmaqla vaxtada təkşürüb bir tərəb qılıdı. Yaz pəslədi ki, su üzüşünün yuqru pəlli məzgiləgi qarıda, ürümçi şəhərlik kesəliklərinin alını iliş tezgilləş mərkəzi, şəhərlik səhiyyə nazarətçilik oranı, ikkini ixtiyari tallaş, birini aşkarlaş boyca nazarət qılış başquruş mexanizmini sicil əməliləşdirib, sahə tazılıqını arılab təkşürüşünü daimlik qanat yaydırıb, bəlgələməgi xilab qılmışlarını qatdıq təkşürüb bir tərəb qılıb, yaz pəslədi ki, su üzüş tazılıq bixətərlik müdafiə sepini müstəhkəm neydi?
1: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
4: Tianjin rayonunun yadroluq bölüki Longchuan köçüsüge selendigan köp qavatlıq binadaki 95 kvadrat metrden 155 kvadrat metrgiç bolgan öyläs etildi. Binanın arlıq keng. Күн нұры яқшы түшуді, аммеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарийі Тяншан 1-ші номерлік туралғы райынығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
5: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуді. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инек емес. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки докторының көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-0507.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Münbet Pırak programısına alışanlarına karşılığımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmurlarda alış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Kurlu şehrinin Çarbağ yezisi de cuglanma numurunu ayırıp olan belitige almıştırgılı buludu. Hotan şehirde 100 000 modun artık yerdeki buğdayını oruç başlandı degen mezmunlarını dektinlarına sunumuz.
0: Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizde çöçek şehirdeki bakmışlık mahiri Van Kay'ı külemleşken işek bekip bir iş yolu mağdı degen mezmun dektinlarda buludu.
1: Yezi ilgiliki geza dekkallarga alakadar uçurlar sahipimizde Şincan gelasları tuncak ettim, Şiangang'ni bivasta təminlediği Katarlı uçurlarına anlatımız.
0: Radyo Han uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Sılıçlıtiyan abuncular terimini aldığımız kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp almakla buludu. Hem de dekkallar programımızın tepsili mezmunları da olsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Radio ucuğu. Korlu şehrinin çarbağı yedi sıra coğlanma numur tüzüme emdi yanılık tuyulmaydıgan bu oldu. Ahallar, pidayılar, mulazmeti, muhit tüzeş, medeniyelikini teşvik kılış, katarlık işlerine katmış arkalık coğlanma numurga erişip coğlanma numurunu kentiki anar danız mulazmet punkti da tabarlarla almıştırılaydıgan bu oldu. Bugün künde bu bir yürüyüş pişpitilgen mekanizmının dereydisi öztürülüp kent ahalıların nemine arzu kılsa coğlanma numarını şunluğa almıştırdıgan bu oldu. Bugünkü gülünü vatkan yezi kentlerge nezarı sahibimiz köpçülükke kent ahalarının coğlanma numarını nemilerge almıştıralaydı alakını sözler birimiz.
1: Yakında Korlu şehri, Çarbağ yezisi Çarbağ kentinin ahalisi Güleysem abla 150 coğlanma numar bilen ayrı planı oldurup çakılık nahiyyesine berip oynap kaydıp geldi. İşletip bolğandan keyin onun yana 200 netçe numara kaldı.
0: Şu günü Güleysem bilen birli sayıdaki çıkan kent ahalisi cemi 30 netçe bulup yurttaşlarının haksı seferge çıkışıdaki birden bir kiriş bileti bu yıl birinci aydan bu yan kent dercilik türlü hizmetlerge katışıp toplagan coğlanma numarı idi. Kent ahalar komiteti kent derecelik işlerine pahalı katlaşkan kent ahalar arasının coğlanma numarı 280'den yukarı münevverlerini tallab çıktı. Bunun için de en yukarı numar 376'ya yetken idi.
1: Kentinin coğlanma numar arkalık idare kılıç tüzümü tılgı eğlensin Güleysem sözlep tüket küsüz tesiratka iyi. Bunundan ilgiri uzak bir meskilde o Nurgun kent ahalısı bilen oxşaş oydu bulup hemişe kent kıyapetini tüzeş, siyasetini teşvik kılış, kent işlerini algı sılcıtış katarlık işlerinin hemisi kent kadrlarının hizmeti, kent ahalılarının katnışış, katnaşmaslıqı muhim emez dep karaydı.
0: Köpçelik yakkan otunun tütünü kökü tutuşudu. Ammini kent derecelik işlerinden baş kuruş katınış seferber kılış için 2023 yılından başlayıp Çarbağı yazılık kent işki derecelik kadırlar her kaysi caylarının yazı kent coğlanma numur boyunca idare kılış düzümdeki pişkan tecrübelerini köp tereptin ögünüp ve örnek kılıp alakadar kanlı nizamlar boyunca ailelerge kirip ziyaret kılış oylu aranda sohbetleşiş kent ahalları yığını iç arkalık ammidin kent dairde fikir teklif toplap köpçülük oturup koygan fikir takiplerini kayıt retlep coğlanma numur baş kuruş tepsili kaidesini bir mi bir tanışıp, inçkileştirip, mükemmelleştirip, tertipini tamamlayan dinkin, her kaysi kentlerinin kolektif iqtisadi meksus hıracatını kapalat kılgan, şu kentinin ameliyatı uygun kılgan coğlanma numur arka idar kılıç tüzümünü yol koydu.
1: Dastlabda coğlanma numarını kentteki anar danesi mulazimet punktida görüç, un, yağ, kündelik durmuş buyumları katarlıklarga almıştırgılı bulatdi. 2025 yıldan başlap Çarbağ yezisidiki her kaysi kentler şaraitka karap iş görüp, Huasiya Aviatsiya şirketi katnaşkan amivi menpeettarlık seprige tunci çıkıp bulut terminalıda yurtini görüş başteymalık amevi menfaatdarlık sınaş paaliyetige hem törtkü boldi. Bu türde hakni türge ayırıp üstüge eliş endisi yolga koyuldi. Yani kent ahalılarının berip geliş ayırıp olan biletige hemkarlaşkan aviyatsiye şirketi toluk sonmalık yardım bulu berdi. Konğandın kiyinki yatak, tamak, kıskı musapilik katnaş, Menzere rayonunun ekskursiye kılış katarlık çıkımlar her kaysi kentlerinin kent kollektif iqtisadi meksus hıracitidin çıkım kılındı. Bu türlük yenilik yartılgan coğlanma numur siyasetigi tayınıp nurgullığan kent ahalisi hayatı da tuncak etim ayır planı oldurup Kuça, Şehense, Lopnur, Çakılık katarlık caylarga berip sayahat kıldı.
0: İniq bolğan numur koşuş, numur tartış ölçümü, körgülü tutkulu bulunduğun paravallık almıştırış Güleysem'nin dastlabki endişesini üzül kesil tüketti. Şundakla Barğansırı köp kent ahalısının teşebbüskarlık bilen öylerden çıkıp kent dercilik türlük işlerine atılışına halaş imkaniyeti ege kıldı.
1: Çarbağ Yezilik Partiye Komitetinin muavin şocesi Can Haylan bundak dedi. Coğlanma numarını sayahatka almıştırış nokul haldı ki seyli sayahat kılıp oynaş emez. Tehimi muhimi bir kitimlik seyyaret terbiye dersi. Her kitim sepergi çıkkanda kent şu çaydaki vatanperverlik terbiye bazısı, tarixi medeniyet körgezme sarayı, milletler ittifaklığı, terakkiyatı terbiye bazısı kadarlık noktalarını ekskursiye kılışını köngül koyup uğurlaştırdı.
0: Şunu bilen kent ahalları Şincan, Bintuan erbiler bu ziyar özleştiriş muzeyde cephalık küreç kılgın yıllardan kayıtı eslep, Kuşak Konişe rayonu milletler ittifaklığı Kutça rayonda her millet amı billi yaşap, billi ögünüp, ortak kurup, ortak beherlenip, billi işlep, billi köngül içini çökme his kıldı. Lopnur Nahis'nin Şingping Bazırı, Daşi kentide yezi kentlerinin asasi katlamını idare kılıçki ilgar tecrübelerini nek meydanda ögendi. Köpçilik sefer ceryanda nezer dairesini kengaydı. Şundaklı üntinsiz təsir körüstüş ceryanda beşini kalıptın itiraf kılıçını küçe etdi.
1: Can Kaylan'ın tonuşturuşça 2023 yıldan başlap, bütün yazıdaki her kaysi kentler arka arkadın öz kentinin emeli ehvalığa asasen kent kaidesi, ahaliler ehli namısıya asasen coğlanma numur başkuruş tepsiri kaidesini inçkileştirip, numur koşuş ve numur tutuş işlerinin tepsilatını inçkileştirdi. O mundaq dedi, coğlanma numur tüzümü özgermez konu kaidemez. O, kent ahalılarının ihtiyacıga ägişip, sicil yeñilinip älalaştırıldıgan idare kılış tutkısı hesaplanadı.
0: Can Kaylan samimilik bilen mundaq dedi. Dastlabda joğlanma numur faqat asasi turmuş buyumlarıgla almaştırılgaçka kent ahalılarının katnış kızgılığı anca yukur emes edi. Her qaysı kentler kent ahalılarının pikir elip amının qaytmi inkası asasen coğlanma numurunu almaştırış tizimlikini sicil kengaytip, yeniden köpeygen su haqqi, ahlet tuş haqqi, automobil remont kiliş haqqını toğırlap, çıqır vetiş mulazmet qatarlıqlarını yol koydu. Bazı kent içindeki dugan, talla bazarları dumu tavarga almaştırılıp buludgan bu oldu.
1: Kent ahalıları haqiqi nebni his kılıp, Türlük bağlıyetlerge katnışış aktiflikleri tedirci açtı. Lekin paravallık dergisini östürüş bununlık bilen toktap kalmayı kent ahalıları neymini arzu kılsa coğlanma numur şununla almıştırıldı. Bazı kent ahalıları tokluk ve spitke almıştırışını utturgu koydu. Bostan kenti ehtiyacıga asasen seti valgan tokluk ve spitini almıştırış mundariyetisige kirgüzüp, 2500 coğlanma nomor yığılsa almıştırışını yolgu koydu. Növette 3'i almıştırıldı.
0: Bostan kentindeki anar danısı mulazmet ponkitada yip yana bir tokluk ve spit bilen bir gitar közge alayı çelik turulgan bulup, Çarbak yesi Bostan kent partiya etikisinin şujisi Wang Sanhua mundaq dedi. Bunların emisini kent ahalıları kilişip koygan, coğlanma numur yetse kilip almıştırdı. Wang Sanhua tonuşturup mundaq dedi. Coğlanma numur arkalık idare kiliş tüzmü emeliyleşken deyken kent derecilik türlük paliyetlerge amının katınış derecisi körünerlik açtı. Bu yıl 6. ayda kent köktatlıkını asıraş kanat yaydırılganda əslide pekat 10 kent ahalısı katınışlı bulattı. Uxturuş elan kılınış bilenler 20'den artık kent ahalısı teşebbüskarlık bilen tizimlattı.
1: Kiçikkene coğlanma numarı haqiqi türde inçkileşken asasi katlamını idare kılışını cayda emeliyleştirdi. Bugünkü günde güzel makanını ortak kuruş, güzel yezi kentlerini ortak baş kuruş, Çarbak yezisinin erkaysi kentlerdeki kent ahalılarının umum yüzlük ortak tonuşu aylandı.
0: Bostan kentindeki 68 yaşlı kent ahalısı Tian Yingzhong gün sayın yığınlıvatkan kentini körüp, çin kalbiden ayacallangan. Halda, coğlanma numur kent ahalarını emiliyinep, mukapat buyumga eriştirip, eriştirişli imkaniyeti iyi kılıplı kalmasın, oltraklış muhiti, yezi istili, halık istili mu şununla ergeçip yakışlandı. Barlık kent ahalarının hemiz en ahırkı nepki eriş kuşlar hesaplandı.
1: Bostan kenti anar danısı mulazimet punktiga kirgende Tian Yingzhong öz kolu bilen quraştırgan yağaç kitapçasına kitaplar retlik tizilgan idi. Bultur 8-nji ayda kent derecelik anar danısı mulazimet punkti kurulışı başlanganda kent Shenzhenmi tor supsiga tayınıp pedailer mulazimet tizimligini elan kılıp kent ahalılarını kuruş vazifesini üstüge elişka çakırık kıldı.
0: Kent kolektifi kuruluş materyallarını bir tutay seyit valgazıqa. Tian Yingzhong kitap cihazını kuruşturuş hizmetini teçhebizkarlık planı üstüge elip, pidayları mulazmetine tayinip, oğuşluk aldığı 400 coğulan numarı topladı. Kentki otomobil yuş maşinsi mu, okşaşla kent ahalları halis yardımlaşıp, kuruşturup, orlaştırdı. Bu hem kentin kolektif kuruluş çıkıp neticep kaldı, hem kent ahalarının emeli işleş devamında coğulan numarı eriş, muhabbiyet duygusuna iyi kıldı.
1: Öz kolu bilen katnaşıp yasap çıkılgan, halkı kolaylık eslihelerge karab, kent ahalilerde tevellik duygusu, iftiharlık duygusu tabii revişte payda buldu.
0: Gürüç, un, yakka almıştırıştın, ayrı bulan biletigi almıştırışıca, sen katnaştın, men katnaşmen gıca, çarbağı yızda coğulan mı numarı kent ahalilerin eriş duygusu almıştırılıp kalmay, asasi katlamın idar kılıçtan uyuş küçüğümü almıştır olduk.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылы. Gülünüwatqan yezi kentlerge nazar sayipimizin davamlaştırımız. Yazlık yığınının yetip kilişige aygışıp Qutan şerdiki 100 min modun artıq yerdiki küzgü buğday arq-arqıdan oğrılışkı başladı. Qutan şerlik yezi iyiliki yezi idarisi bu yıllık yazlık yığın hizmetinin 10 uçluk kanat yaydırılışıga haqiqi kapalı tıkılış üçün baldır tutuş kılıp, köngül koyup təşkillap oğrılaştırışın küçə etdip, yezgilik maşını saymalarını toluq tayyarlap, bu yıllık yazlık yığını küçlük kapalı bilen təminledi.
2: Yakında Ciya yezisi Suya Üzmülük kentedeki buğdaylıkta, kən etizlarda buğdaylar dolkullap, maşınları görüldep, kombayıllar tertiplik meşgulat kılıvat attı. Алтундек паркарап турган буудайлар

0: kombayınlardan etilip çıkıp mol hosul mənzirsini hasıl kıldı. Kent ahalisi Mətqasım Ataullah ailesi 5 mu yerge buğdayı terğan bulup, kısqığına 10 netçi minuttala kombayın bilen orup boldı. Yukarı ünümlük meşgulat ünümünü köpçilik ağzı ağzıgı tegmey mahtap getdi.
1: Mətqasım mındak dedi. Azır buğday oruşunun maşinli şişleri özdi. Bir mu yerdeki buğday ne 10-20 minutlu orup bolgul buludu. İlgiri adem küçüge tayinattık. Bir künde bir mu yerini orup bulattık. Yani tuş bak kolaysız idi. Hazır hemimiz maşinlişip, vakit ve küşün ticap kaldık. Zamanı bir yezi iyilik hakikaten yakışken.
0: Xotan şehirlik yezi iyilikki yeza idarisi ağışıp mülazimet kılıp köpkıl tedbirini ten kullanıp yazlık açlıkının ambarga toluk körgüzülüşüge kapalatlı kıldı. Ciya yezisi, soya, üzmülük kentideki ahaliler paydalık avarayını çın tutup, kombayın bilen ciddi meşgulat kılıp, yer bölükü boyuca bir mi bir hosul yığdı. Yezi iyilik maşinalarının başkuruş merkezinin hizmetçileri nek meydanda işlep çıkırışka yetekçilik kılıp, yazlık yığım hizmetinin oğuşluk elip berilişiga hakiki kapalatlık kıldı.
1: Xotayşarlık yezi iyilik teknikisinin umumlaştırış punktinin tekniki Wang Xiaofeng mundaq dedi. Bu yıl şehir boyunca buğday kombayını, xunaq siyalkisi ve başka yürüyüşleşken yezgilik maşınlarının 4000'dan artık təşkilinib, yazdığın 3 işi məzgildeki yezgilik maşınları işləb çıxırışıqı kürüştürdü. Biz mülazimətin yaxşı kılış bilen bilirlər kombayınlarının muvafıqtan şəb, orm sürətini tezletib, yazdıq orm sürətini tezletiş vəzifesinin san ve süpət kapalı tıkılgan halda yuqur önümdü tamamladık. Hazır kadar şehir boyunca buğday usulunu yığılış, ahırlı şey deyip kaldık.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo han uçularım diye kaltız beyiş mahirleri. Seyipimiz bu içe çöçek şehirdeki bakmışlık mahiri Van Kay'nın külemleşken işek bekip beyiş yolu mangalık toğırsızlık hikayeni sözler birimiz.
2: Yakında Karakabak yesisi Mişti kentedeki Van Kay'nın ailevi bakmacılık meydanına girgende, Kotan'daki tüki parkırap durduğun eşekler Beharaman yem yavatattı. Evrişki iliş, bastırlap mikrop ültürüş, peçetleş arkalık botulkı botulkılarga kaçılıngan yeni eşek sütü bu yerde orap kaçılınıp 12 saat içinde bütün memleketin erkaysı caylardaki istimalçılarının koluğa bir vasıtı yetküzüldü.
1: Van Kay deslepti kalıp koybakan bulup yem haşek İş kılış meselesini hal kılış için eşek bir kışını sınav tarihsiz başlagan. Oylumağa yerden asta külemleşken o mundak dedi. Eşek bir kadar yavaş hem bakmak asan, yirik yem kışak içi damlık hemini yeydu. O Cenubi Şincan'dan çoğun karı eşek dıcu işkini kırgızıp, işini 10-20'ni bir kışını başladı. Hem eşekten sütünü sığıp sınav tarihsizde sırtkı satmakçı buldu. Oylumağa yerden eşek sütüge ihtiyaclık kişiler bargansır köpeydi. Şunun bilen o bu soğudu pürüstünü körüp yattı.
2: Deslepte bakmacılık ceryanı anca oğunçlık bulmadı. Van Kay eşekni yakşı bir kış üçün bakmacılıkka da iyi kitaplarını setivilip üzüksüz ögendi. Peşkeden bakmacılarga telefon kılıp mesihet sordu. Yine tordun davalaş usulünü izledi. Bir kıtımlık tasatibi pürsette o doyun supsada hazırki hemkarlaş küçüsü bilen tonuşup kaldı. Karış taraf 4-5 kıtım nâh meydanda tekşürüp eşek sütünün süpti, bekiş usulünü tekşürüp eniklığı andın keyin andın hemkarlık gelişim imzaladı.
1: Van Kay set yollarını kenaytıp tekimi ken bazar iç üçün katli niyet keldi. O öz yeniden pul çıkırıp eşek sütünü Beycan'daki 3. taraf aparatının tekşürüp delilişik apırıp bedi. Tekşürüp delilleş dokulatıda eşek süt terkibinin ölçemge yetkerliği hem devletinin ölçeminin hayırlı aşkallığı delillengen deyken hemkarlaş kutu soğudiger andın uzak müddet hemkarlaşına karar kıldı hem onun setişini kenaydışıgı yardım bed.
2: Bugünkü günde Van Kay'nın bakmacılık meydanada terikçilik bilen bakmacılık bir gevdeleşken endize şekillendi. Öz aldığa bide konak terip tabii yem kaşak pişiklaydıgan boldi. Bakmacılık meydanı da hazır, Dijou eşkiden 160 kişi bar bulup, her günü 18 kilogramdan 20 kilogram gıcı eşek sütü işlep çıkırdı. Mahsulatlar asaslıqı Çöçek şehir rayonunu bir vasıta təminle.

0: ایدو. شنوند ولن بله، پتن مملکت نن هر قایسی جایلرگا سیتالدو.
1: بر ایشکت نو تولیدشون بیشکچه بولغان پتن دهبریلیک بویتی سبلگان دا پایدیس 15 میلیون اطرافی دو بلوپ یلک عمومی پایدیس تخمینان 400 میلیون بلودو. کلگیس توغرسی توختالگان دا وان کی منداختیدی. Ailevi bakmacılık meydanını yanımı kengaytıp, künüge işek sütü işlep çıkırışını 25 kilogram etrafıda mokumlaştırıp, beklibatkan işekten sahneni 200'ye yetküzüp, tekme tücüpleşken bakmacılıkını çıkartıyorumuz.
0: Eşip kalgan yem kaşaktın paydalanıştın, yılığa 400 min yuan kırım kılışkıca bir netçini tarqaq bekştın, beklibatkan işeklerinin sahneni 162'ye yetküzgece vankay, 14 yıllık çın turuş arkalık yezi kentlerini güllendirişinin, şifirinin has kesiplerini çoğunkur tücüp bilip işleşge yoşurun gallıkını ispatladı. Bir küçük eşeknin kötürüp mangını, halkını beytidigan çoğun kesip bulupla kalmayı, tekimi muhimi, dehkan çarvıcılarının güzel turmuşka bolgan intilişi.

0: Şinjan radio televiziya stansının Sulu Shitin Updatalının 6.0 Plus nusqısı torğa çıxırıldı.
1: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısının xəbər səhifəsinə aytıldı.
0: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
1: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdə qıtırılıdı.
0: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırınız tügütüdü.
1: İşqə orunlaşdırış mülazimtidə suallara cavab verilədi.
0: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
1: Mol uçurnu dəl vaqtıda yan telefonunuzla görə aləyisiz.
2: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sinema məzmunları sərxil.
3: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozgutudu.
2: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallap əndisiz malsetvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlı xriyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geyirçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Shitin Updatalı'nı çürüp, sarkıl mezmunladın huzurunun.
4: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.
5: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatıklanan Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Bırak programı hem de deyiktiğine yezi iyilik ki yeza deyikallarına alakadar uçurladı bu olsun.

Yakında Altın Raylık Meteorolojiye İdaresi, Altın Raylık Yezi İyilik Yez Nazareti, Altın Raylık Açlık ve Maddi Eşya Zapas Saklaş İdaresi ile birleşip, 2026 yıllık Şincan'ın yezgilik kilimat baylıkının umumüzlük tekşürüş ve rayonlarına ayrışının yol koyuş lahiyesini besip tarkıtıp, bu yıl Altın Rayon Vilayet Nahid'in ibaret 3 derecelik rayonlarda et yazılık konak, yazılık konak, kivazni kilimat rayonuna ayrışını umumüzlük kanat yaydırılığını aydınlaştırdı. Bu Şincan'ın yezgilik kilimat baylıkına umumyüzlük tekşürüş rayonlarına ayrış hizmetinin noktadasına kılış üstüde izdiniştin umumyüzlük kanat yaydırış baskıçığı ötkeligidin diyerek birdi. Altın Rayonluk Kilimat Merkezi'nin Ali İnjineri Cengşin Çiyen mundak dedi. Aldın kınavetlik bütün memleket

Bu cihazı ilgili kilimat baylıqın umumizlik tekşürüş ve rayolarına ayrış hizmeti 20. asırının 80. yıllarında tamamlanan bulup, hazırgıcı kolunun vatkınıga 40 yılın açtı. Kilimat tarihçilik tüzümü özgür vatkaşka konu usulda rayolarına ayrışının hazırgı yezgilik işlep çıkırış emniyetigi maslişiye təski toq dedi. 2023 yıllık merkezden birinci numarlı hücreti de yeni bir növetlik yezgilik kilimat baylıqını umumizlik tekşürüş ve rayonlarına ayrış hizmetini tətqiq kılıp kanıt yaydırış inik otur koyuldu. Cungo Meteorologiya İdarisinin bir tutaş oralaştırması bu içe, memleket bu içe 2024 yılından başlayıp noktada sınav kılıç Türk'ümge bölüp ilgiri sürüş başlangan bulup, bu yıl 31 ülke Altın Rayon Bivası Karaşlık şehirde umumyüzlük kanat yaydırılıp, 2029 yılı barganda umumyüzlük tamamlaş planlandı. Şincan memleket bu içe Tuncu Türk'ümdeki noktada sınav kılıngan 7 ülkenin biri bulup, 2024 yılı noktada sınav kılış ve 2025 yılı noktada sınav kılışın çoğun kurulaştırış arkalık, Şincan 3 çoğun ul karakterlik vazifini tamamladı. Bütün Altın Rayon'un yorukluk, temperatura, su, şamal, hatarlık 37 kilimat amilinin zaman makan cahitliki tarkılış alaylıkını iniklap, 1961 yılından 1990 yılı geçe. 1991 yılından 2020 yılı gıt bolgan 2 ölçemlik kilimat altının boşluktaki tarkılış haritisini sızıp çıktı. Bütün Şincan'daki 71 asaslık yezgilik nahiyesi de yezgilik işlep çıkırışını umumizlik tek sürüş tamamlandı. Bu, ziraatlarının üst mezgili, terilgü, külümü, osoli, kesellik ve aşarat, zin, katarlı, aşkuşluk uçurlarının öz içi aldı. Közgü buğday ve yazgı buğdayının kilimat rayonu'na ayrılışı başlamçılık bilen tamamlandı. Lahiyyəgi asasən, bu yıl Şincan ət yazılıq qunaq, yazılıq qunaq kivəzgi qarda ayrım-ayrım halda kilimat rayonuqa ayrış körsətküt sistemisi bərpa qılıb, texniki ölçümü tüzüb, teriqçilik, osul, süpət, asaslıq meteorologiyalik apət, asaslıq kisəllik aşarat zindin ibarət 5 tür bu içə məxsus temliq kilimat rayonuqa ayrış xəritisini sızıb çıxıdı. Boşluktaki perk etiş nispeti ayrım-ayrım halda Altın Rayon derecelik 500 metr, vilayet derecelik 200 metr, nahiye derecelik 100 metr buludu. Altın Rayon vilayet nahiyedin ibaret 3 derecelik rayonu ayrış analiz dokulatını maz kademde tüzdü hem tekşürüp delilleşini kanat yaydırdı. Yakında Tuncu Türküm'deki Kaşkar şehrinin Nazarbağ bazırdan çıkan 100 kilogram yeni glas Kaşkar'dan yolu çıkıp Şincin, Vincin, Do portudan ötüp bütün musafirlik soğuk zincirlik toşulup aviyasiye, korukluk transportu endisi arkalık Şangang'a yetküzüldü. Bu Şincan'ın yerlik glaslarından Tuncu Kıtım Şangang'ın bivası teminleşi bulup Guangdong, Şangang, Aumin, Çoğukurluk rayonu bazırdaki yeni mev türünü yanımı beyitti. Kaşkar şehirdeki yadroluk gilas işlep çıkırış asaslık rayonu hesaplandığa Nazarbağ bazarının ölçemleşken gilas üstürüş külümü 4934 mağıydıdığan bulup asaslıkı Kar Mervayit, Meyzav, Rusya 8. numar Katarlı Ayla Süpertlik soğurtlar üstürüldü. Yeterlik gün nuri ve keçi bilen kündüzün temperatura perk çoğun buluştak tabi şaraylık tayınıp bu caydaki gilastan meyvi eti için tatlıklık derecesi yukarı meyvi rengi parkırak bulup bu kıtım Şangang'ın yeni gilas bilen temelleyen yadroluk mal temelleş asasi gevzisi Kaşkar şehri Kızıl Gilas Teyirikçilik Kespi Kooperatifi oldu. Şangang bazarının yeni meyvi çevrilerine bolgan talep kattık gilastan yeni pit saklaş mundatı kıska tam ucundun ötküzüş vaxt ünüm en tayin yukur buluş ihtiyacı karta Kaşkar tam ucunisi ürümç tam ucunisi bilen Şangang tam ucunisinin emkarlık mekanizmağı tayinip fonksiyelik tarmaklar koşulgan tabelikteki tam ucunun maslışış hizmet endisini berpa kılıp meyvi çivilerinin keliş menbesini tek çürgülü buluş kayergi yetküzüldü kalıqını sürüş türgülü buluşki kapalatı kıldı. Kaşkar şehri Kızıl Gilas Teyirikçilik Kespi Kooperatifinin mesulü Gao Chifang mundaq dedi. Yukur ünümlük tam ucudun ötküzüş ve soğuk zincirlik eşya obrotudun ibaret koşuş kapalette gilasını üzüştün toşukçı bolgan cipsulaştırış ravan bulup 48 saat içinde yetküzüldü.

Yaşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-9065-01-02-00-125. 65 01 02 00 125.

Hürmetlik radyo anlatıcılar, bu sahibimizde davalanışka alakadar haber diktinlerde bulundu. Abdonum rayonun 2025 yılı balı birkaç yerden polis siyasetini yolu koygandın bu yan hazırlıkça 3 milyard 945 milyon yuan yerden bul tarttıp 1 milyonu yakın boğak ve ösmür balığa nebiyet gözdi. Abdonum rayonunun 2026 yıllık halk turmuşuğa dair 10 emeli iş orullaştırmasına asasen balı bekiş yardım puli siyasi, toğuş, bekiş, hatırcan buluş hareketinin yadroluk mezmunu bulu süpüte bilen Abdonum rayonluk sahiye sağlamlık komiteti baş bulup ilgiri sürdü. Siyasette mundaq aydınlaştırıldı. Kanun nizamlardaki belgelemelerge uygun kiladigan 3 yaştın töwen bovaklar ve ösmir balılarga karata her bir balığa her yili 3600 yuanlık ölçem boyunca yardım pulu tarkıtılıp umum yüzlik kaplaş çürüp koymaslık iş kaşırılıdı. Halkı nep yetküzüş paydasını ammağa bivaslı yetküzüşünü hakiki kabaletlik kılış üçün Ammağa bivaslı yetküzüşke hakiki kabaletlik kılış üçün Abdonum rayonluk sahiye sağlamlık komiteti memuri işler mulazimet süpüsü hem yezi bazar közdenkige tayınıp torda ve tor sırtıda kolaylık mulazimetini kanat yaydırıp yardım pulu iltimas kılış, tekşürüp bekitiş, tarıkçının bütün ceryanının yukarı ünümlük becerilişini işgaşırdı. Şunun bilen bilen siyaset ve uçur sistemisi boyunca terbiyeleşni teşkillep, siyasetni düşendiriş, emeli meşgulat maniveri, misalni tehlil kılıç birleştirilgen endise arkalık, kesipge pişik, mulazimeti ela bulgan kesipleşgen koşunni küçep berpa kıldı. Meblağni nazaret kılıç, başkuruş ve Sür'etke kapaletli kılış cihette Abdonum rayonluk sahiye sağlamlık komiteti künde közütüş, heptede orullaştırış, ayda umumi uxturuş kılış hizmet mekanizmi orundup her derecelik sahiye sağlamlık komitetlerinin başlamçılık mesuliyetini çıngıtıp maliyet tarmaklarını maslaştırıp salahiyetini tekşürüp bekitiş, tarqıtı sürüeti ve mablağını başkuruşunu kattık yakşı işlep, sürüeti arkada kalan vilayet, nahiyelerge məxsus heydekçilik kıldı. Hem nek meydanda yardım berdi, yöledi. Bu yıl kirgenden bu yan, 6 ayının 15 günü geçe, Abdonum rayon 543 min boğak ve ösmür balığa 1 milyard 730 milyon yuan balı bekiş yardım

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde yazda uzun vakit sırtta bulganda nemiş için en yaksısı kızıl renkli keyim keşkerek degen mezmunda sözlep birimiz. Nurgun kişide mundak bir ortak donuş var. Yazda hava bargan sıra ısıp getirdi. İlgiri öyde tok şamal durguşunala acıdığan yaşanğallar çoğunlar mı emdi aldıraş hava tenşi güçünü acıdığan buldu. Bırak sırtkı çıkkanda ısıktın kandak saklanış gerek degen temida köpçelikte birlikte geliş nahayeti tez. Köpsandaki kişiler tabii halda pesil ve temperaturuğa karab keyim kiydu. Kışta kelin kiyinidu, yazda elbette nepis kiyinidu. Bazılar bolsa özini aptaptın saklanış kiyimige mehkem uruvalıdu. Bütün bedenide pekat közülü görünüp durudu. Şu sebepten şunç kelin kiyse ısıp ketmemdu degen sual payda buludu. Ameliyatta kişilerinin inertisiyelik enidiki kanca nepis kiyense şunç salkın buludu degen karaş putterap duralmaydu. Gerçi nepis kiyingende kiyimnin bedenini orap duruşunu azaytkılı bolsa mu, lekin teri bilen havanın uçuruşuş kölümünü aşırıp ısıqlık tarqatkılı bolsa mu? Yani bazı başka amıllarını oylaşıqa doğru geliydi. Sırtın temperaturası adamın beden temperaturası, yani 36 Celsiya gradus bilen 37 Celsiya gradus aralıqıda din tövən bolsa, hem de kuyaş nuri anca küşlük bolmasa, kanca nepis kiyinse şünce salkın buludu. Sırtın temperaturası adamın beden temperaturasından yukarı bolsa, onun üstüne kuyaş nuri bir kadar küşlük bolsa, kelin kiyingen adamga qarğanda nepis kiyingen adamga asalla ısık ötüp gelişi mümkün. Bu yerde biz mundaq bir bilim noktasını körsüp ötümüz. Yani adam bedeninin ısıqlık tarqıtış şekli asaslıqı radiyatsiyelik ısıqlık tarqıtış, yetküzüp ısıqlık tarqıtış, konveksiyelik ısıqlık tarqıtış ve parğa aylandırıp ısıqlık tarqıtıştan ibaret tört xil buludu. Nurgun kişi küçük vaqtıda pişğirim ısıqta toñlatqının içkini içip, toñlatqının içi tarpiga yıqılışıp salqındaydı. Bu ameliyatta radiyatsiyelik ısıqlık tarqıtış bulup, o adam bedeninin ısıqlık nuri şekilde beden ısıqlıkını sırtqi dünyadaki bir kadar soğuk cisimga yetküzüşünü görüstüdü. Radiyatsiyelik ısıqlık tarqıtış adam bedeninin asaslık ısıqlık tarqıtış şekli bulup, adatta iki amilinin çekilmesi uçuraydı. Biri, ünümlük ısıqlık tarqıtış kölümü. Yani biri, beden sırtki temperaturası bilen sırtki muhit temperaturasının temperatura perki. Sırtın temperaturası bir kadar töven bolganda adam bedeni sırtka ısıqlık tarqıtıdı. Kiyimni, nepis kiyişmi, önümlük

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarga tolğan, sanat sahnesi programısı qorulaştırılğan, sarxıl Naqşı Musikalarının jalıpkarlıgıdın silahını huzurlandırış maqsıdıra mikrofon aldığa tayyar boldım. Əmdiki minutlarda bugünkü programımız qorulaştırılğan, ən güzel küylani huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Su bolup aqtım namlıq naqşı bilen başlayımız. Qinamsa huzur alğaysılar.

Hürmetli radyo anlayıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çıpadık. Yaxtırıp anlığınanla rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masalan. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlardan olib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangning 2026 yillik chegaradan kirib sayohat qilish maxsus turi mukofot yordam puli siyosatini e'lon qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Xinjiangdan Xubeyga qatnaydigan tunji paxta tez poyezdini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan kollektiv degan sharaflik nomiga erishgan Qubuqsarning hiyalik yug'urma taratqu markazi bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgariki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Kimin 26 yıllık kalıp taşlık longsi Xinjiang dereceden taşkırı futbol birleşme musabakısı Xinjiang'daki köleme en çok tesir küçü, en küçlük amevi karakterlik futbol kuruşluk musabakısı. Şundakla musabakı

0: Cəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: ve esil sayahat liniyasını zor kış bilen teşvik kılgan karhanlarga yardım pul beriladı. Bunundan başka çet el tili sayahat yetekçilerinin kütüveliş, mukafat yardım pulu meksus köpeytilip, kesip bilen şoğullanış oranı Şincan bolgan, her yeli çigradın kirgen ümeklerini kütüvelişi belgilengen sanğı yetken. Sayahatçilerge köngül koyup mulazimet kılgan. Şincan'ın medeniyet, sayahat, kursluk mahsulatlarını teşebbüskarlık bilen teşvik kılgan çet el tili sayahat yetekçileri mukafatlanadı.
1: Şunun bilen bir vakitte Şincan işlep çıkırış kuruluş bengtüveni ve her kaysi şehirler mas kademde rıgıbetlendiriş tedbirlerini yolu koydu. Bengtüven medeniyet ten terbiye, radyo, kino televiziye ve sayahat idaresi çigradın kirip sayahat kılışta sayahatçilerini celip kılış mukafat yardım pul siyasetini yolu koydu. Aral şehri, Tumşık şehri, Şeyhansı şehri Katarlık caylar çigradın kirgen sayahat ödde ayrı bulanı. Sayahat meksus boyizi Katarlıklarga mukafatlaş, yardım pul beriş siyasetlerini arka arkadan emelileştirip bütün rayon boyunca mas terakki kılış vaziyetini şekillendirdi.
2: İgelin işe Şincan Uda 2 yıl çigradın kirip sayahat kılış meksus türü mukafat yardım pul beriş siyasetini yolu koygan bulup. Bunun ilgili 8 ala süpetlik Merniyet Sayahat Karhanısı'na cemi 1 milyon 300 bin yen mukafat yardım pul berip siyaset arkalık yetekleş ünümünü devamlık namayan kılgan. Mukafatlaş, yardım pul beriş siyasetinin türtkisi de Şincan'ın çegiradan kirgen sayahat bazarı mukum yakşılanan. 2025 yılı Atunum rayon boyunca kütüvelinan çegiradan kirgen sayahatçı 2 milyon 361.500 adam kaytınca yetip, bu türkü okşaş mezgildekinin 5.165% açtı. Halkara sayahat kirimi 2 milyard 65 milyon dolarga yetip, bu türkü okşaş mezgildekinin 6.16% eşip, çigiradan kirip sayahat kılış, Şincan Merniyet Sayahat Kesbinin eşşedeki muhim tayanç noktaya aylandı.
3: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha, siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri, siz 56 milletinin ailesi, rengdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Şincan Radio Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi
0: ravajlanıp, evlat bu evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua ravajlanıp, evlat bu evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Sılı Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'dan Hubei'ye katnaydıgan tunji paxta tez poyizini tanıştırımız. Yakında kar lelisi tez toşuş paxta növbetçi poyizi kütün vokzalıdan Hubei Wuhan'ge karap yolga çıktı. Bu memleket boyunca Şincan'dan Hubei'ye katnaydıgan tunji paxta növbetçi poyizinin oğuşluk yolga çıkıp Şincan'dan çıkıdıgan paxta transport yolunun yerimi kengay geldikten direk birid. Şincan memleketimizin en çok tavar paxta işlep çıkış bazısı ve muhim paxta tokumuşluk pişiklaş bazısı. Hubei, Guangdong Katarlık caylardaki tokumuşluk kespi topu bilen işlep çıkış setiş cihette cipslaştırıp udullaştırılgan birbirini toluklaydı. Şincan tömür yol tarmakları transport liniyesine elalaştırıp, Zhengzhou'nun şimali, Shangyang'nın şimali Katarlık tömür yol tügellerden faydalanıp mahsus poyiz toluklumu transporti, yük transport ortak liniyesi katarlık şekilde arkalık heridarlarının ihtiyacını maslaşıp, mal menbesinin eşiş ehvalığı asasen növetçi poyiz ve bivastı poyizinin yürüyüş ketim sahnını köpeytip, paxta tokulumu boyumlarının bazar ülüşünü aşırış köpeytişini şençlik transport küçük kapalıtı iyi kılıdı.
1: Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Tömür Yol Asya Oburut Merkezi, Kütün Ticaret Bölümünün Muavın Direktörü Cın Şı Mundak dedi. Biz parça talonlarını cemleş, tarqaq vagonlarını rətləşdən ibarət mal yığış usulunu qollanıb, oxşaş bir yönünüşkə əvətilgən mal mənbəsigə mərkəzlik alda poyiz zakaz qılıb, Aval, məxsus poyizlaşqan transportni yolğu qoyub, muqim nuqta, muqim vaqt, muqim poyiz sani bolğan, muqim məxsus poyizi məxsulatını yol qoyub, tarqaq kiçik türkümdeki zakasını köləmləşkən toşuş miqtarıqı birləşdirib, mal yeğiş dəvrini 60%-dən köpərək qısqartıb, paxta transportının təşkilləş ünümü və köləmləşiş səviyyəsini ünümlük östürdük.
0: Şincan'dan Hubei'ye katlaydıgan kar lelisi tez toşuş paxta növbetçi poyizi katlaygan dinkin, Şincan'da paxta yip növbetçi poyiz liniyesi yettigi yetip, 1,094,000 tonlu paxta tokulma boyumları toşulup, bu tırkı okşaş mezgeldegedin 151%'ın köpürek açtı. Bu yıldan bu yan Şincan

0: Demiryol tarmakları dikkatini özgeçi evzeldeki ige zamanıvi kesp sistemisi kuruluşunu merkezleştirip, kar leylisi tez yetküzüş, yürüyüşlük kurusluk poezini yolu koyup, xeridarlarının köpkıl toşuş ihtiyacı kapalatlı kıldı ve kandırdı. Şincan tömür yol tarmakları pakta himiye sanayiti, yezi ilgili koşumçu mesulatları katarlık, nuhtuluk maddi eşyalarını toşuşu kapalatlı kılışını çördep, Gansu, Şanşi, Şendun, Hınan, Hıbey, Hubey, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shanghai'den ibaret 10 ülke şehrini kaplayan 11 nöbetçi poyiz mahsulat yolunu içip toşuş planı ve mukimlikini ünümlük östürdü.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ihtiyamlıkları temizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahifimizde adalet yolunda pidakarlık körsetken kollektif degen şereplik namga erişken Qobuqsar nayelik yugurma taratku merkez bilen tanışımız.
1: Yakında Qobuqsar Mongol Abdonum Nahiyesi'deki 4 hizmetçige adalet yolunda pidakarlık körsetken kollektif degen şereplik nam berildi. Alahiti bolğını, ularının işçideki 3 adam nahiyelik taratku merkezinin muhbiri bulup, ular koludaki foto aparat ve cazını koyup, akbarat nek meydanıda bir kitimlik, hayatlık hemmedin ela degen alayide haberini tamamlagan.
0: 2025 yılı 7. ayının 8. günü düştüm burun del dihkanşılıkların aldıraş mezgili bulup, Bahay Barı, Aynur Alpan, Kükes Sıçın Gava Üçeylen Çazgat Yeysi'ye berip ziyaret kılmak için oldu. Çazgat Yeysi'nin hizmetçisi Pulu ve Dajit, Abdumobil bilen ulanı elip şehir sırtığa 15 kilometre keledigan ülke yolu 225. liniyasiga kelgende aldı taraftaki bir akranlık pikap tuyuksuz kontrolünü yoktup örülüp ketke. Hatarlık ahval buyruk. Şopur Pulu ve Dajit derhal abdumobilini turmuz dedi. Dört aylan kılçı işkillenmesinden abdumobilden çüşüp hadisi yüz bergen nakt meydanı karab yügördü. Aynur Alpan əsləb mundaq dedi. Eyni çağda hiç kim hatırlaşını oylab bakmağan idi. Adam kutkuzuş en mühim idi. Repetisiye kılınmağan, ama nahaydı təbii bolğan iş təksimatı şəkillendi. Küki Sıçın Gava tezden ciddi kutkuzuş telefonu telefon kıldı. Bahay Barı bilen Pulu ve Dajit iki er kişi birleşip hatarga taqabıl turup kapsılıp kalgan şoförünü ihtiyat bilen bexatar rayonuna götkedi. Gerçi kapsılıp kalgan şoför taşkı cahette zahmelenmegen bolsun mu? Ama içki zahme hatarının aldığını iliş üçün tört eylen bütün musabıda onunla hemrah bulup yaradarının keyfiyatını tenşlandırdı. Halk sakçıları yetip gelip, ötküzüp beriş, tapşırı velişini tamamlıgan dinkin andın üntensiz əslideki ziyaret kılış oranına davamlıq atlandı. Bu qetimki kutkuzuş yardım beriş işini ula idarede ançı mınçı tılgı algan bolsumu təşviq kılmağan. Bu tür yıl ahırda alaqadar tarmaqla təsəbbüskarlıq bilen udullaştırıp, əməlileştirgen dinkin bu iş andın qezip çıkılgan. Tuyuqsızla hatırlı göçüden kızık noktaya ayınıp kalgalıqı karta takdirlengen vekil Bahay Barı sel künelmegellikini eğitip bundaq dedi. Hatırlık peyde yardım kolunu sunuş, əslide ademlerde boludan hissiyat, tuyuqsız kızık noktaya ayınıp azraq hıcıl bolu batı mən. Telekameranın arkasının kutkuzuş yardım berişinin aldıngı sepe geçe bu üç muhbir gözünü yumup açıkçı bolgan peyde hayatlık hemmedin ela degen sözünün mänisini düşendirdi. Ulanın hikayesi kişini en təsirlendirdiğin haberge bazı da kalem ve kamera ketmeydiğallıkını fakat batur ve akyongul yürek gerek boludiğallıkını ispatladı.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Münbet Pırak programısına alışanlarına karşılığımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlarda alışıp yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Kurlu şehrinin çarbağı yezisi de cuglanma numurunu ayırıp olan belitige almıştırgılı buludu. Hotan şehirde 100 000 modun artık yerdeki buğdayını oruç başlandığı degen mezmurlarını dektinlerge sunumuz.
0: Kaltıs bir iş mahirleri sahibimizde Tüyecek şehirdeki bakmışlık mahiri Van Kay'ı külemleşken işek bekip bir iş yolu man dediği mezmun dektinlerde buludu.
1: Yezi ilgiliki geza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Şincan gelasları tuncak ettim, Şiangang'ni bevasta təminlediği Katarlı uçurlarını anlattımız.
0: Radyo Han uçurla. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılışıtiyen abuncular terimini aldığımız kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp almakla buludu. Hem de dehkallarla programımızın tepsili mezmunları da olsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Radioan ucu. Korlu şehrinin çarbak yiğit sıra coğulanma numur tüzüme emdi yanılık tuyulmaydıgan bu oldu. Ahaller, pidayılar mulazmeti, muhit tüzeş, medeniyelikin teşvik kılış katarlık işlerine katmış arkalık coğulanma numurga erişip coğulanma numurunu kentiki anar danız mulazmet punkti da tabarlarla almıştırılaydıgan bu oldu. Bugün künde bu bir yürüyüş pişpitilgen mekanizmının derecesi özdürülüp kent ahalların nemine arzu kılsa coğulanma numarını şuna almıştırdıgan bu oldu. Bugünkü gülünü vatkan yezi kentlerge nezarı sahibimiz köpçülükke kent ahalarının coğulanma numarını nemilerge almıştırılaydı alakını sözler birimiz.
1: Yakında Korlu şehri, Çarbağ yezisi Çarbağ kentinin ahalisi Güleysem abla 150 coğulanma numar bilen ayrı planı oldurup çakılık nahiyyesine berip oynap kaytıp geldi. İşletip bolğandan keyin onun yana 200 netçi numarı kaldı.
0: Şu günü Güleysem bilen billi sayıdaki çıkan kent ahalisi cemi 30 netçi bulup yurttaşlarının haksız seferge çıkışırken birden bir kiriş

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo an uçulam di kaltıs Beyiş Mahirleri seyitimiz bu içe çöçek şerdeki bakmışlık mahiri Van Kay'nın külemleşken işek bekip beyiş yolu mangalık toğırsızlık hikayeni sözle birimiz.
2: Yakında Karakabak yezisi Mişti kentedeki Van Kay'nın ailevi bakmıcılık meydanına girgende, Kutan'daki tüki parkırap durduğun eşekler Bekhraman yem yavadaddi. Evrişki iliş, bastirlap mikrop ültürüş, peçetleş arkalık botulkı botulkılarga kaçılıngan yeni eşek sütü bu yerde orap kaçılınıp 12 saat içide bütün memleketin erkaysı caylardaki istimalçılarının koluğa bivastı yetküzülüdü.
1: Van Kay deslepti kalıp koybakan bulup yem kaşık iş kılış meselesini el kılış için eşek bir kışını sınav tarihsiz başlagan. Oylumaga yerden asta asta külemleşken o mundak dedi. İşek bir kadar yavaş hem bakmak asan, yirik yem kışak çıdamlık hemini yeydi. O, Cenubi Şincan'dan çoğun karı işek dördü işkini kırgızıp, işini 10-20'ni bir kıştın başladı. Hem işekten sütünü sığıp sınak tarihsi de sırtkı satmakçı buldu. Oylumaga yerden işek sütüge ihtiyaclık kişiler bargansır köpeydi. Şunu bilen o, bu soğudu pürüstünü körüp yattı.
2: Dastlabda bakmıcılık jarayoni ancha o'ngishlik bo'lmadi. Van Kay eşekni yaxshi beqish uchun bakmıcılıkka dair kitoblarni sotib olib uzluksiz o'rgandi. Peshqadam bakmıcılarga telefon qilib maslahat so'radi. Yana to'rdan davolash usulini izladi. Bir qitimlik tasodifiy fursatda u Doyin supsida hozirgi hamkorlashuvchisi bilan tanishib qoldi. Qarish taraf 4-5 qitim naq maydonda tekshirib eşek sutining supti beqish usulini tekshirib aniqlagandan keyin ondan hamkorlik kelishimi imzoladi.
1: Van Kay sit yo'llarini kengaytirib texmi keng bozor ich uchun qatti niyat keldi. U o'z yendan pul chiqarib eşek sutini Beijingdagi 3-chi taraf apparatining tekshirib dalillashiga olib berdi. Tekşürüp delillash dokulatıda eşek süt terkibinin ölçemge yetkerliği hem devletinin ölçeminin hayırlı aşkallığı delillengen deyken hemkarlaşıkçı soğudiger andın uzak müddet hemkarlaşına karar kıldı hem onun seyitişini kenaydışıgı yardım bed.
2: Bugünkü günde Van Kay'nin bakmıcılık meydanada terikçılık bilen bakmıcılık bir gevdeleşken endize şek

0: ellendi. Öz aldığa bide konak terip tabii yem kaşak pişiklaydıgan boldi. Bakmacılık meydana da hazır. Dıcoğu eşkiden 162'si bar bulup her günü 18 kilogramdan 20 kilogram gıcı eşek sütü işlep çıkırıdı. Mahsulatlar asaslıqı Çöçek şehir rayonunu bevasta təminleydi. Şunun bilen bile bütün memleketin her kaysi çaylarına setelidi.
1: Bir eşeknin toğılışının bir çıkçı bulan bütün devrelik boyutu hesablığında paydası 15 bin yuan etrafıda bulup, yıllık umumi paydası təxminen 400 bin yuan buludu. Kelgüsü doğrusu toxtalğanda Van Kay mundaq dedi. Ailevi bakmışlık meydanını yanımı kenar etip, künüge eşek sütü işlep çıkırışını 25 kilogram etrafıda mokumlaştırıp, bekliyatkan eşeknin sanını 200'e yetküzüp, tekmi tücüpleşken bakmışlıkını çıkartıyoruz.
0: Eşip kalan yem kaşaktan paydalanıştın, yılığa 400 min yuan kirim kılışkıca bir netçini tarqaq bekiştin, bekili vatkan eşeklerinin sanını 162'ye yetküzgece Van Kay, 14 yıllık çın turuş arkalık yez kentlerini güllendirişinin, şifirinin has kesiplerini çoğunkur tücüpüleb işleşge yoşurun kallıqını ispatladı. Bir küçük eşeknin kötürüp mangını Xalqni beytidigan çoğun kesip bulupla kalmay, teximi muhimi, dehqan çarvıcılarının güzel turmuşqa bolgan intilişi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göre alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık Tektatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız ba?
2: Yoklumudun üstsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra buludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmurladın huzurunun.
4: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet tuprak programısını anlayışlarına karşı aldımız.
5: Hürmetlik radyo anlayışlarına vatıklanan Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programı hem de deyiktiğine yezi iyiliki yeza deyikallarına alakadar uçurladı bu olsun.

Yakında Altın Raylık Meteorolojiye İdaresi, Altın Raylık Yezi İgilki Yez Nazareti, Altın Raylık Açlık ve Maddi Eşya Zapas Saklaş İdaresi ile birleşip, 2026 yıllık Şincan'ın yezigilik kilimat baylıkını umumüzlük tekşürüş ve rayonlarına ayrışını yol koyuş lahiyesini besip tarkıtıp, bu yıl Altın Rayın Vilayet Nahidin ibaret 3 derecelik rayonlarda et yazılık konak, yazılık konak, kivazni kilimat rayonuna ayrışını umumüzlük kanat yaydırgalı.

ne aydınlaş durdu. Bu Şinjan'ın yezgilik klimat baylıkına umumizlik tekşürüş rayılarına ayrış hizmetinin noktada sınak kılış üstüde izdiniştinin umumizlik kanat yaydırış bas kucuğu öt kəlikidin diyerek birdi. Altın rayılık klimat merkezinin Ali İnjineri Cang Shin Chiang mundaq dedi. Aldın kınavetlik bütün memleket boyunca yezi ilgili kilimat baylıqın umumizlik tekşürüş ve rayılarına ayrış hizmeti 20. əsrinin 80. yıllarında tamamlanan bulup, hazırgıcı kolunun vatkınıga 40 yılını açtı. Kilimat tarihçilik tüzümü özgür vatkaşka kuvanı usuldu rayılarına ayrışının hazırgı yezgilik işlep çıkırış emniyetigi maslişiye təski toq dedi. 2023 yıllık merkezden birinci numarlı ücreti de yeni bir növetlik yezgilik kilimat baylıqını umumizlik tekşürüş ve rayılarına ayrış hizmetini tətqiq kılıp kanıt yaydırış inik otur koyuldu. Cungo Meteorologiya İdarisinden bir tutaş oğrulaştırılması bu içe, memleket bu içe 2024 yılından başlayıp noktada sınak kılıç Türküm'ü bölüp ilgiri sürüş başlangan bulup, bu yıl 31 ülke Altın Rayon Bivası Karaşlık şehirde umumyüzlük kanat yaydırılıp, 2029 yılı barganda umumyüzlük tamamlaş planlandı. Şinjan memleket bu içe Tuncu Türküm'deki noktada sınak kılınan 7 ülkenin biri bulup, 2024 yılı noktada sınak kılış ve 2025 yılı noktada sınak kılışın çoğun kurulaştırış arkalık, Şinjan 3 çoğun ul karakterlik vazifini tamamladı. Bütün Altın Rayon'un yorukluk, temperatura, su, şamal, katarlık 37 kilomat amilinin zaman makan cahitki tarkılış alaylıkını iniklap, 1961 yılından 1990 yılı geçe. 1991 yılından 2020 yılı gıt bolgan 2 ölçemlik kilimat altının boşluktaki tarkılış haritisini sızıp çıktı. Bütün Şinjan'daki 71 asaslık yezgilik nahiyesi de yezgilik işlep çıkırışının umumizlik tekşürüş tamamlandı. Bu, ziraatlarının üç mezgili, terilgü, külümü, osoli, kesellik ve aşarat, zin, katarlı, aşkuşluk uçurlarının öz içine aldı. Közgü buğday ve yazgı buğdayının kilimat rayonuna ayrılışı başlamçılık bilen tamamlandı. Lahiyyəgi asasən, bu yıl Şinjan ət yazlıq qunaq kivəzgi qarta ayrım-ayrım halda kilimat rayonuqa ayrış körsət güç sistemisi bərpa qılıb, texniki ölçümü tüzüb, terikçilik, osul, süpət, asaslıq meteorologiyalik apət, asaslıq kisəllik aşarat zindin ibarət 5 tür bu içə məxsus temliq kilimat rayonuqa ayrış xəritisini sızıb çıxıdı. Boşluktaki perk etiş nispeti ayrım-ayrım halda Altın Rayon derecelik 500 metr, vilayet derecelik 200 metr, nahiye derecelik 100 metr buludu. Altın Rayon vilayet nahiyedin ibaret 3 derecelik rayonuna ayrış analiz dokulatını maz kademde tüzdü hem tekşürüp delilleşini kanat yaydırdı. Yakında Tuncu Türküm'deki Kaşkar şehrinin Nazarbağ bazarından çıkan 100 kilogram yeni gilas Kaşkar'dan yolu çıkıp Şinjin, Vincin, Do portudan ötüp bütün musafirlik soğuk zincirlik toşulup aviasiya koruqluk transportu endisi arkalık Şiangang'a yetküzüldü. Bu Şinjan'ın yerlik gilaslarından Tuncu Kıtım Şiangang'ın bivası təminleşi bulup Guangdong, Şiangang, Aumin, Çoğunkoruk rayonu bazarındaki yeni mev türünü yanımı beyitti. Kaşkar şehirdeki yadroluk gilas işlep çıkırış asaslık rayonu hesaplandığa Nazarbağ bazarının ölçemleşken gilas üstürüş külümü 4934 mağı yitidigan bulup asaslıkı kar mervayit, meyzav, Rusya 8. numar Katarlı əla süpətlik soğurtlar üstürüldü. Yeterlik gün nuri ve keçi bilen kündüzün temperatura pärk çoğun buluştak təbi şaraylıq taynıb. Bu caydaki gilastan meyvi et için tatlıqlıq dərizisi yokuri meyvi rengi parqıraq bulup, bu kıtım Şiangang'ın yeni gilas bilen təminləyilgən yadroluq mal təminləş asasi gevzisi Kaşkar şehri Kızıl Gilas Teyriqçılıq Kəsbi Kooperatifi boldu. Şiangang bazarının yeni meyvi çevilərgi bolğan təlif qat Gilas'tan yeni pit saklaş mundatı kıska, tamojundun ötküzüş vaxt ünüm en tayin yukur buluş ihtiyacı karta, Kaşkar tamojnisi, ürümç tamojnisi bilen Şiangang tamojnisinin əmkarlıq mekanizmağı tayinip, funksiyelik tarmaqlar koşulgan təbəliktiki tamojnin maslişiş hizmet əndisini bərpa qılıp, meyvi çivilərinin keliş mənbəsini təkçürgülü buluş, qayargi yetküzüldü qalıqını sürüştürgülü buluşqı kapalatı qıldı. Kaşkar şehri Kızıl Gilas Terikçılık Kəsbi Kooperatifinin mesuli Gao Chifang mundaq dedi. Yukur ünümlük tamojnidin ötküzüş ve soğuk zincirlik eşya obrotidin ibarat koşuş kapalette gilasını üzüştün toşukçı bolgan cipsulaştırış ravan bulup 48 saat içinde yetküzüldü.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. كيشي دوستلا بيجن أساسي قتلامدا 34 يل يلتز تارتقان آلي أغرونوم دنشو دوننن هيكايسن أنلايمز. Хунаннын Шаңтан нахиясы Шыбу базарыдегі етіз бешіда терісі қарамдыл пұтлары патқақ болып кеткен отыр яшлық кішіні әмейші ұшырат қылып олуды. О, дәл дың шу дұң. Асасы қатламда 34 ел елтіз тартқан али агроном. 2026 жылы бүтін мәмлекет бойынша ән күзәл ішчі қызметчі болып, Хунан өлкісідегі бірден-бір бұл шәрәпке ерішкен вәкіл болып қалды. 19 yaşında yezilik mektibini bütküzgen Deng Shudong kişilik hayatıdaki en kıymetli vaktinin hemmesini yezige bağışladı. O köp qaytım vazifesini östürüş fırsatını rad qilib, baştan axırı etiz eriq başlarında çıng turdi. Düşenmeden yekşenbegece dem almayı işleş, kecini kündüzge ulap işleş, onun kündelik hizmeti edi. 30 neçe yıldan boyan, o ve kollektif cemi 50 neçe türlük teknikili qiyin meselede bözüş hasıl qilip, 12 türlük muhim yenilik yardış neticesini kolga keltirdi. Lekin, onun en çoğun arzusu, baştan ahir aşu bir mu etizgi bağlanğan edi. 2015 yılı namratlıktan kutulduruş ötkiligi hücum qilish jeñi başlandı. Deng Shudong, kıştiki boş vaqtlarını nişanladı. Ocaqda mogu östürüşnin paydası yuqarı idi. Lekin ananvi kölçək şəklində östürüşdə turaqlıq temperaturluq parnik yasaş, şal paxılını talqanlaş, temperaturunu kontrol qılıb içdiş, qayt-qayta örüş, yerni kəsbi tüzləş, nəmlikni qatıq kontrol qılışdan ibarət 6 ötkəldən ötüşkə doğru gələtdi. Bir qadam xata besilsa, hammisi mağlub bolatdi. Şuna köp sandiki dehqanlar sınap yeqishqa jürət qilalmaydi. Texniki nazariya peti qasi bolmaydi. Uni dehqanlar ügensila bilib aladigan qilish kerak. O tajriba etizigi kirib, top-to'g'ri 3 yil vaqt sarf qilib, murakkab hunar san'atning murakkablarini chiqarib tashlab oddiylashtirdi. Техники жәхетті шал пағылыға беваста чи соңруң теріш, ішқа ашырылды. Бір квадрат метрлық орекке 200 грамм зәмбіруқ ұруқы теріліп, 1 сантиметр ұзылдықта ұшақ топы ейіліп, шақ шумы білән нәмлік сақланып, әр күні әтіген вәкешті бір қитім сүзік су құйылды. Дейқалла бір қитімділі өгініп, қызықчылық қылып, бұны әхмақана техника деп аташты. 2017 yılı o, bir milyardın paydalanıp namratlıktan kutulduruş endizisini resmi yolu koydu. Bir pəsildə əla süpətlik şal bilən, çi soğrunni növətləşdirib teriş boyuca, ətiyazda 1000 jın aşlıq derib, küzdə 1000, 10000 yuan kırım qilishni işqa şördi. 3 jan bar bir ailə bir milyardını başqursa, yıllıq sap kırımı 10000 yuandan aşaddı. Namrat ailələrini sınaq qılıb terişqi ilhamlandırış üçün o zəmbruq urğı, texnika, mülazimət, yığı veliş, paydını hüdəki ilişdən ibarət 5-ni hüdəki iliş vəzifisini yolu qoydu. Akademik Yuan Longping ilgiri bunu müayyənləşdirib mondaq beğişlimi yezib bərgən idi. Şal paxlığı terilgən mogu məzlik, kereksiz nərsini göhər texnikaya aylandırıb yenilik yaratdı. Bu əndizə 1547-də namrat ailənin namratlıqdan muqim qutuluşuğa bevasitə yardım verib və yöləq bolub, 100 minə yaxın kişinin kirimini aşırışqa təsir göstərib, türtki bolub.

0: Şinjan Xalqara Körgezme İşleri İdarisi Partiya Komitetinin əzası, idarının muavin başlığı, Jongo Asya Avropa Körgezmesi Katibat Başkarımızdan muavin baş katibi Can Jin mundaq dedi. Bir qetimliq taxta material, xorma materiallarını işiltişini ən zor dərəcədə azaytıb, körgəzmiga qatnaşqan sodiyerlər, körgəzmini ekskursiya qılğan ammığa, əla süpətlik, yuqur ünümlük təyərlanğan, yeşil, tövən karbonluq, yuqur səviyyəlik körgəzmə namayan qıldıq.
1: Stansımız muxbiri Qaumanxuy xəbər qılıdı. Jungo Asiya Avropa körgəzmisi tör məhsulat, texnika almashtirish naq maydoni bo'libli qolmay, madaniyatni namoyon qilish va o'z ara o'rnak elishdiki ko'znak. Madaniyat sayohatchilik yug'urma maxsus rayonida raqamlik pan texnika, chegara olqigan madaniyat sayohat, xalq o'rib odati madaniyati markazlik namoyon qilindi. Shinjangdagi har qaysi viloyat, oblast ham Bingtuandagi xos aloydilikka ega ko'rgazma supalariga qarmuz manzirasi, Kıroran medeniyeti, çöl bayavan menzersi, erbiler bozer özleştirişteki kızıl medeniyet sayahatçilik türü mücessemlendi. Körgezme rayonunun merkezi de Şinjan Medeniyet Sayahat Selinme Grohi Çeklik Şirketi Meblağ Selip Berpaklıgan İpek Yoludaki Acayip İzdiniş, Şinjan'daki Akıl Sayahat Rakamlik Yeskiliş Supsu da Adem Sıman Maşina Adem bilen usulçılar hemrah bulup milliçi usul oynava tatlı. Nah meydanda Tianşan Boğdu Gölü, Kanas Gölü menzirsini göz aldığı namayan kılış üçün ey arı gözeyniki türü tesis kılındı. Medeniyet icadiyeti ve gayri maddi medeniyet mıraslarını yez kılış rayonu da gayri maddi medeniyet mırasları ustaları renglik lay heykel yasap, kilip besip nuskı çıkırvat attı. Bir tarafdaki çoğun ekranda gayri maddi medeniyet mıraslarını rakamlaştırıp aylandırış neticeleri mas kademde namayan kılındı. Şinjan Madaniyat Sayahat Selinme Grohi Çeklik Şirketinin hizmetçisi Gülpiye Memtimin köpçilikke en yeni medeniyet icadiyeti mahsulatlarını körüstüvatkan bulup o mındak dedi. Körgezme rayonumuzda Şinjan'ı kelgeler soğukatlıkı erişido namlık küsen taş gari yürüyüşlük türü Atlas Modi Ekim Medeniyet icadiyeti. Şinjan muzeyinin 5 yıldız çıkıp şarıhtın Ahmet geldi Jungo'a namlık devlet göhri yürüyüşlük türü katarlık 40 türlük 400 ameli buyumunu öz işe alğan 5 çoğun yürüyüşlük medeniyet icadiyeti mahsulatını körgezmeye koyduk. Körgezmini aylanganda madaniyat sayahatçilik yuğurma mahsus rayonudan başka her kays devletlerinin yarqın noktığı ige körgezme saraylarını körgülü bulatdi. Pakistan körgezme sarayıda koldi yasalgan mis buyumlar, yakut zibizinnetleri, hurumdi yasalgan çamdan somkılar ve ananevi koldi tokulgan gilemler gözünü kamaştıratdi. Nurgun ekskursiyachi ko'rgazma supsida mahsulot tanlagach bahosini so'ravatdi. Ko'rgazmaga qatnashgan savdogar Ali bu qitimqa Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga nisbatan to'lib tashqan umidga to'ldi. Muxbir Gaumanxuy, yaxshimisiz? Bu qitim ko'rgazmaga qatnashish uchun qandaq xos mahsulotlaringizni olib keldingizlar? Jungo Pakistan iqtisod savdo hamkorligidan qandaq umid kutsizlar deb so'rganda Ali bu qitim Pakistanning kala qo'y terisi, bir qism yog'och hunar san'at buyumlari va gilam qatorliq ko'p xil mahsulotlarni olib keldik. Bu qitim ko'rgazmani almashtirish usuli deyishga bo'ladi. Ko'rgazma va teqimi ko'p almashtirish borasidagi tayinib mahsulotlarimizni Jungodagi qadinas do'stlarga, shundaqla boshqa davlatlarga ham kengaytishni umid qilamiz dedi.
0: Stansimiz muxbiri Liu Kay xabar qildi. Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi Türküm Türküm karxonasining tunji tun shushdin qadinas do'stlardan bo'lishgacha ko'rgazmaga qatnashgan savdogardan mablag' solg'uvchi savdogarga aylanishgacha Yipek yolida yıldız tartıp, Asiya Yevropada çoğunkur yıldız tartıp, üsp yetiliş keçürmişige guvah boldi. Shin Chi Kang Doğurgerlik Payçeklik Şirketi 1. Növetlik Asiya Yevropa Körgezmesi'den hazırgıca toluk katnışıp geldi. Körgezmeden paydalanıp, Asiya Yevropa bazarını tutaştırıp, Jongyi Tibabeti Doğrusu, Milli Tibabet Doğrusu'nun memleket sırtığa yüzlenişige törtgü boldi. Shin Chi Kang

0: قەتئىي ئىرادىسىنى. شۇنداقلا شىنجاڭنىڭ ئىچكى قۇرۇقلۇق مەركىزىدىن ئېچىۋېتىشنىڭ ئالدىنقى سېپىگە قەدەم قويۇشتەك تارىخىي ھالقىش بەلگىسىنى ئەكسەتتۈرۈپ بېرىدۇ. يىپەك يولى ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ تاغ دېڭىزلاردىن ھالقىدى. ھەمكارلىشىپ ئورتاق بەھرىلىنىپ كەلگۈسىگە ئورتاق ئاتلىنىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. بۈگۈنكى شىنجاڭ مەۋقەنى يېڭى دەۋردىكى سىرتقى ئېچىۋېتىش ئومۇمىيىتىگە قويۇپ دۆلەت بەلگىلەپ بەرگەن بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى دېگەن نام كارتىسىنى سىجىل جۇلالاندۇرۇپ دۆلەتنىڭ غەربكە ئېچىۋېتىش كۆۋرۈك بېشى ئىستىھكامىنى قىلچە ئېغىشماي بەرپا قىلماقتا. بىز يەنە 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىنىڭ باشلىنىشىغا ئەگىشىپ بۇ كاتتا ئامېرىكىنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي ھەمكارلىق ئۇرۇقىنى چېچىپ ئاسىيا ياۋروپا چوڭ قۇرۇقلۇقىدا يىلتىز تارتىپ بىخ سۈرۈپ ئۆز ئارا نەپ يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىش ھەمكارلىشىپ تەرەققىي قىلىشنىڭ يېپيېڭى جاۋاب قەغىزىنى يېزىپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. Партия Мәркәзи комитеты җәмгыят хезмәте бөлеме якында 2025 еллык мәмлекет буенча фидаилар мулазымтыркә 400 мунәвәр тип тизимлекене элан кылды. Автоном районыдан 9 мунәвәр тип тизимлеккә кирде.
0: Синҗаң җемсарыдагы толык ванади суюклыгы икымлык батареяда энергия саклаш электр станциясе якында омумизлек сауда тиҗаретигә кириштерелде. Bu elektr stansiyasi növbette dövletimizdeki kölümü en çok tolu huanadi suyuklukı ekimlik energiye saklaş elektr stansiyasi hesaplanıdı.
1: Şincan'ın şimali kısım otlaktaki muhim ziyandaş canlıklarını ehli iktidarlık közütüp ölçeş ve delcayda aldın eliş tizgilleş tekniksi ve kırtak şorluk suni tuzsızlandırışını maslaştırıp şorluk yerlerde tuprakını esliki keltürüş aşkuşluk tekniksinin ibaret işki türlük neticesi yakında Tabii Baylık Ministerliği, Devlet Ormançılık ve Otlak İdarisi, Cungu Geologiyelik Tekşürüş İdarisi birleşip ilan kılgan, Ekologiyani əsligi keltirishdə yenilik yaratılgan, tədbiqlanadigan 3-cü türküm texnika tizimligiga kirgizildi.
0: Sanoat va uchurlashtirish ministerligi elektronlik uchur mahkamasi yaqinda ahli iqtidorlik yorug'lik voltipik delo misollari tizimligini e'lon qildi. Jami 73 ahli iqtidorlik yorug'lik voltipik delo misoli tizimligiga kirdi. Shinjangdan 4 muvaffaqiyatlik tanlandi. Bu adamsız uşquni ahli iqtidarlıq yuğurup çarılap tekşürüş, maşın adam arqılıq ahli iqtidarlıq tazılaş qatarlıq köpligen icadi yönelişini öz içi qalıdı.
1: Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayğıca Şinjan poşta kəsbide orundalgan kəsb kirimi cəmi 4 milyard 770 milyon yuengi yetib, bultırqi oxşaş məzgildikidin 9.7% aşdı. Poştadan əvətiş, yetküzüş kəsib miqdarı cəmi 459 milyon 317 min parça olub, bultırqı oxşaş məzgildikdən 11.3% aşdı.
0: Abdınım raylıq 3-ci növətlik kəsbi maharət müsabıqısı 6-ci ayının 30-ci günüdən 7-ci ayının 2-ci günü gecə Sancıqızı Abdınım oblastıda ötküzüldü. Abdınım rayon boyunca 59 vəkilləri ömüki, 1415 mahir keskin musabıqlaşıdı. Şinjanğa yardım beriyotqan 20 ölkä bevasita qarashlıq şəhər vəkilləri komandası Özbekistan mahirləri mü musabıqıga qatnaşıdı.
1: 6-cı ayının 24-cü günü Ürümçi Alam Qatnışı Öy-Cay Şirketi Jongo Alam Qatnışı Kuruluş Guruhi Şenjin Çeklik Şirketi bilen kelişim imzalap, şəhər turalğısını yenilaştırıda həmkarlaşıp, Ürümçi Kona şəhər rayonunun ultraqlışış muhit süptini özdürüp, dərəcəsini yuqır götürüşki küş qoşıdğan boldı. Bu tür 6-cı ayının 27-cü günü rəsmi bazarğa sıylanıdı.
0: Şinjanın 2026 yıllık yaz fəsillik ali məktəblərini oquqıcı qobul qılış siyasəti təşviqatı boyunca məsləhət veriş yığını 6 ayının 27 günü Şinjan qatnaş kəsbi texniki daşıyısı da ötküzüldü. Şinjan işçi sırtıdaki 300-dən artıq ali məktəb qatnışıdığan boldı.
1: Bugündən başlap, Dövlət yolu 217-ci liniyası Maytağ Kuşça taş yolunun şimali bölgədə aldın kilişiş tüzümü yol qoquyuldu. Avtomobil igilləri Şinjanı bir kod arqılıq sayahat qılış əpçisi, Tinch Aman Tianshan, Şinjan

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ten Saklıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılımız. Mən riyasetçi Roşen Gül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı, Sılışıdın abonçılar terminalıda maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtta anlıqılı buludu. Radyo anlıkçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məsmullardan anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Şinjan'da tarqıtılgan balı bekiş yardım puli toluqlumisi 3 milyard 945 milyon yönge yetip 1 milyonu yakın boğaq ve ösmür balının ailesige nəb yetküzdi diyen haberler dektinlerdi buludu. Sağlamlık bilimlerini emme ailege yetküzeyli sahibimizde yazda uzun vaqt sırtı bulganda nem üçün en yaxsi Kızıl renkli kiyim kiyiş gerek degen mazmunu sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde paşak valgandan kiyin kızdırıp işip yanmasa işikni kandak kılganda tez yandırgılı buludu degen mazmunu dekıtınlardı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, emde dekıtınlar programımızın tepsili mazmunlardı bulsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalanışka alakadar haber diktinlerde bulundu. Abdonum rayonun 2025 yılı balı bekiş yerden polisi yazdığını yolu koygandın boyan hazırgıca 3 milyard 945 milyon yuan yerden pul tarttıp 1 milyonu yakın boğak ve ösmür balığa nebiyet gözdi. Abdonum rayonunun 2026 yıllık halk turmuşuğa dair 10 emeli iş orullaştırmışsığa asasen balı bekiş yardım puli siyasi, toğuş, bekiş, hatırcan buluş herkidinin yadroluk mezmunu bulu süptü bilen Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti baş bulup ilgiri sürdü. Siyasette mundaq aydınlaştırıldı. Kanun nizamlardaki belgelimelerge uygun kiledigan 3 yaştın töven boğaklar ve ösmür balılarga karıta her bir balığa her yili 3600 yuallik ölçem boyunca yardım pulu tarkıtılıp omum yüzlik kaplaş çürüp koymaslık işkaşırılıdı. Halkı nep yetküzüş paydasını ammağa bivasti yetküzüşünü hakiki kabaletlik kılış üçün Ammağa bivasti yetküzüşke hakiki kabaletlik kılış üçün Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti memuri işler mulazimet süpsi hem yezi bazar köznikige tayınıp torda ve tor sırtıda kolaylık mulazimetni kanat yaydırıp yardım puli iltimas kılış, tekşürüp bekitiş, tarıkçının bütün ceryanının yukarı ünümlük becerilişini işkaşırdı. Şunun bilen bile siyaset ve uçur sistemisi boyunca terbiyeleşni teşkillep, siyasetni düşündürüş, emeli meşgulat maniveri, misalni tahlil kılış birleştirilgen endise arkalık, kesipge pişik, mulazimeti ela bulgan kesipleşken koşunni küçep berpa kıldı. Meblağni nazaret kılış, başkuruş ve Sür'etke kabaletli kılış cihette Abdonum rayonluk sahiyye sağlamlık komiteti künde közütüş, heptede orullaştırış, ayda umumi uxturuş kılış hizmet mekanizmi

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde yazda uzun vaqt sırtta bolğanda nemiş için en yaxşısı kızıl rengli kiyim kiyish kerek degen mazmunda sözləp berimiz. Nurgun kişide mundaq bir ortak toğınış bar. Yazda hava bargan sıri ısıp ketidu. İlgiri öyde tok şamal durğuşnala acıdığan yaşanğanlar çoğunlar mu emdi aldıraş hava tənşigüşni acıdığan boldi. Bırak sırtkı çıkkanda ısıktın kandak saklanış gerek degen temida köpçilikte birlikte keliş, nahayti tez. Köpsandaki kişiler tabii halda pesil ve temperaturuğa karab keyim kiyedu. Kışta kelin kiyinidu, yazda elbette nepiz kiyinidu. Bazılar bolsa özini aptaptın saklanış kiyimige mehkem uruvalıdu. Bütün bedenide pekat közülü görünüp durudu. Şu sebepten şunç kelin kiyse ısıp ketmemdu degen sual payda buludu. Ameliyatta kişilerinin enertisiyelik enidiki kanca nepiz kiyense şunç salkın buludu degen karaş putterep duralmaydu. Gerçi nepiz kiyengende kiyimnin bedenini orap duruşunu azaytkılı bolsa mu, lekin teri bilen havanın uçuruşuş kölümünü aşırıp ısıqlık tarqatkılı bolsa mu, yani bazı başka amıllarını oylaşıqa doğru geliydu. Sırtın temperaturası adamın beden temperaturası, yani 36 Celsiya gradus bilen 37 Celsiya gradus aralığında din tövən bolsa, hem de kuyaş nuri anca küşlük bolmasa, kanca nepiz kiyinse şünce salkın buludu. Sırtın temperaturası adamın beden temperaturasından yukarı bolsa, onun üstüne kuyaş nuri bir kadar küşlük bolsa, kelin kiyingen adamga qarğanda nepiz kiyingen adamga asalla ısık ötüp gelişi mümkün. Bu yerde biz mundaq bir bilim noktasını körsüp ötümüz. Yani adam bedeninin ısıqlık tarqıtış şekli asaslıqı radiyatsiyelik ısıqlık tarqıtış, yetküzüp ısıqlık tarqıtış, konveksiyelik ısıqlık tarqıtış ve parğa aylandırıp ısıqlık tarqıtıştan ibaret tört xil boludu. Nurgun kişi küçük vaqtıda pijğırım ısıqta toğlatqının içkini ecip, toğlatqının içi tarpiga yıqılışıp salqındaydı. Bu əməliyyətdə radiyat

0: Nemlik sömürüş, hava ötküzüşçallığı nahaydı yaxşı, hareket kılganda tez kuruyduğun, tərinin parğı ayrılışını tez ıltıdığun rəxtlərini tallaş təvsiyə kılınudu. Rəxt kurulması cəhətdə ilmə toqulma rəxtini tallaşını təvsiyə kılımız. İlmə toqulma rəxtinin boşluğu moka bilən toqulğan rəxt kıqarğanda çoğuraq. Hava ötküzüşçallığı teximi yaxşı buludu. Kiyim kechak shakli jihatda ozoda shaklni tanlash tavsiya qilindi. Raxt bilan teri orasidagi havo qavati yetarlik cho'ng bo'lsa, havoning konveksiyalik issiqlik tarqitishini oshirg'uli bo'ladi. Buningdan boshqa, kiyimning rangi o'xshashla intayin muhim. Ko'pchilikka ma'lumki, qora rangning issiqlik sumirish unumi eng yaxshi. Qandaqli bo'lmasin, har qitim sirtqa chiqqanda butun badanda eng issiq bo'ladigani cho'qim chach bo'ladi. Lekin rangni qandoq tanlashda sirtqi muhitning konkret temperaturasi va sirtqi chiqish vaqtiga qarash kerak. Agar qisqa muddat yuqori temperaturlik havo rayit tursa, sus rangli kiyim kiyish tavsiya qilinadi. U uchraydigan issiqlik radiatsiyasi nisbatan oz bo'ladi. Agar uzun vaqt sirtda turadigan bo'lsa, eng yaxshisi qizil rangli kiyim kiyish kerak. Sus rangli kiyimlarning ultra binafsha nurni sumirish iqtidori bir qadar ojiz bo'lib, asalla optopda kuyib zaxmlanadi. Agar havo salqin bo'lsa, eng yaxshisi qiyniq rangli kiyim kiyish kerak. Issiqlik sumirishi tez, issiqlik tarqitishi mu tez bo'ladi.
1: Salgısız hamra bo'ladi.
2: Saat 8:20'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
1: Saat 9:20'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
2: Saat 11'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
1: Saat 12 yerimda Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pultija hamrayingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pultijaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Solution Soda shartisidan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
1: Saat 16'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solution Update yordam beradi.
2: Saat 17:20'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:20'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
4: Saat 20:20'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Saat 22:20'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizga tanarga hamrayingiz. Sog'lomlik hamroh bo'lib aqishib chiniqsiz.
6: Solution Update'ni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
7: Bu programını Şinjiang Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders xansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
8: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə paşçı qıvalğandan keyin qızdırıp işip yanmasa, işiqni qandaq qılğanda tez yandırğılı boladı degen məzmun deqidanlarda boladı. Bugün köpçilikke tavsiye qılıdığan sağlamlıq addi hərkiti paşa çıqıb alğandan keyin yeni aloy yopırmıqıdan bir bölək elib yaki aloy yelimini sıqıp çıqırıp qızıl hürrəkkə qilin bir qəvət sürkəp yeni beti saqlaş oralması bilən orap 10 minut turğızış. Paşçı qıvalğandan keyinki qızdırıp işiş bədəninin paşa sülgəy aqsılığı bolğan ziyadə səzgürlük inkası. Aloy tərkibidəki aloy maddəsi və köp qıl enzimlarının yalluqı qarışdırış, ağrıq toxtutuş, toqulmalarının əsləgi gelişini ilgiri sürüş rolu bar. Qelin çaplığanda ünümlük tərkiblərini davamlı qoyub

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincang Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 25. günü, Peyşembe. Avalı avarayığı nazar silip bakaylı. Bugün keçiden ət gündüzgece Bortala Oblasti, Tarbagatay vilayeti, Altay vilayetinin garbi ve şimalı Katarlık çaylardaki dağlık rayonlarının kısma rayonları da otur hal yakı katlık yağmur yağıdı. Tianşan'ın şimali etiki, Cenubi Şincan oymalıqı, Şerq Şincan Katarlık çaylarının kısma rayonları da 35 Celsiy gradustan aşıdığan yukır temperaturlık avarayı görüldü.
2: Ürümçi şehrinde bugün keçidin ertü kündüzgece hava bulutluk bulup, tövən temperatura 22 Celsiya gradus, yukarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
1: Hem de bu kıtımkı programımızın asasi məzmullarını tanıştırmız.

0: көзнәк вә түгін супа. Әрқайсы чоң порт, универсал байдын хали районлар Шинжаңның сыртқы ечветішке алдыңқы сәп базызы. Бүгінгі күнді Джонго Европа нөвәтчі поезі ғарби йолының мұхим терек ноқтысы болу сүпті білін, лық юк бесілған Джонго Европа нөвәтчі поезі Алатау портыдың чықып, дөлет чегра линиясыны кесіп өтіп, Европаның мәркізі районыға қарап еріп, өзіра тұташтырылған, өзіра раваллаштырылған әшия обру торыны зич тоқыды. Мән Алатау шәһәрлік юғырма таратқу мәркізінің мұхбірі Сон Юйлуң. Мән Алатау портының зал ішчі юк сандықыны алмаштырыш қачылаш ысқылады нәқ мәйданды тұрваты мән. Ғайет зор көвірік сыман қыран ұяқтың бұяқы өтішіп тұрмақта. Лық юк бесілған Джонго Европа нөвәтчі поезі чегратын чықыштың бұрынғы алмаштырыш қачылаш мәшғулатыны тамамлаватыды. Байыла Джонго ясымчылықы маллары лық қачыланған бірі Джонго Европа нөвәтчі поезі тамыжныдың өтіш тәкшіршіні тамамлап, порт арқылық ақырқы мәнзіл Польшаның Малашевичқа еріп кәтті. Азырғыча Алатау портыдың өткен Джонго Европа Отыр Азия нөвәтчі поезі 4000 қитімдің ешіп, бұлтырқыдың бір ай алдыға сүрілді. Алатау төмір йол портыдың өтілған Джонго Европа Азия нөвәтчі поез линиясы 128-ге етіп, Германия Польша қатарлық 21 дөйләтін қаплады. Тошылыдыған юк түрі, автомобіл запчастары, машина жабдықлар, электронлық мәсулатлар, күнділік түрлік маллар қатарлық 200 қылдың артық түріні өз ішіге алды. Алатау төмір йол порты бүтін еліқ үзілдірмей мәшғылат қылыш ықтыдарыны хазырлады. Джонго төмір йолы үрімчі идарсы ғұрух чәклік шіркті Алатау вокзалы техника бөлімінің ярдамчы инженері Джан Бин мұндақтыды. Отыр хесап білән қайтыдған нөвәтчі поезінің алмаштырыш қачылаш мәшғылатыны 2 сәтті тамамлығылы болады. Күніге отыр хесап білән қатнайдыған нөвәтчі поезінің 22 қитімдің артық болышыны мұқын сақладық.
1: Станцымыз хәбірі. Бұйыл 1-ші айдан 5-ші айғыча Қорғас Универсал Баждың Хали районының импорт-экспорт омуми қымыты 8 миллиард 737 миллион юанге етіп, дөлтімізді ішленген нұрғын тавар бұй ердің кез сүретті чәтәлерге чықырылды. Мән Қорғас шәһәрлік юғырмы таратқу мәркізінің мұхбірі Фың Чихың. Түштім бұрын саат 10-да Қорғас Универсал Баждың Хали районыдегі чегра алқыған әрқай чоң электронлық соды қарқалыры алдыраш болып кетті. Қорғас, Джонгуан, Жыда, Халқара соды чәкілік шеркетінің өлчемләшкен амбырда айрыш, ораш, автомобилғы қачылаш тәртіплік еліп ерілмақта. Отыр Азия вә Рос езіқыдегі бәлгілер чапланған посылкылар Қорғас ташыл порты арқылық Отыр Азия, Европа базарлырығы тошылыш алдыды тұратты. Шеркетнің муавын баш директори Джу Шин ұндақтыды. Азыр қачылап тошылу атқыны біз Өзбекстанға әуәтідіған 7-ші автомобилдегі күнділік түрлік маллар әм автомобил запчастары. 5 күн ішіде чегра сыртыдегі херидарларының қолығы еткізілді. Азырғы қадар шеркетіміз 2 миллиард юанлік соды соммысыны тамамылды. Таможнадын өткізіш, юқыры үнімлік, әсләхәлірі мүкәмәл болып, Қорғас Универсал Баждың Хали районының кәсіплеріні топлаш күші сіжіл ашты. Бағчы районыға чегра алқыған 45 электронлық соды қарқансы топлынып, екі малны чеградын өткізіп, ұлап еткізіштін мал таярлаш, амбарды сақлаш, айрыш, әшя обыроты, сетіш бір гәуділәшкен мүкәмәл кәсіп зәнжірі тәдіржі шәкілләндірілді. Қорғас Универсал Баждың Хали районы Башқұрыш комитеті ішқансының муавын мүдірі Мауру Охуан мұндақтыды. Чегра алқыған электронлық соудының топлыныш әвзәлікіні зорайтып, соды әша обротын ядыру қылып, импорт-экспорт бойчы пішіқлаш, био-тибидоргерлік, еңі материал қатарлық өзгіч кәсіплеріні күчейтіп, алақдар қарқаларыны макалышқы жәліп қылып, ел ұқтсадының макалышыш ұқтсадығы қарап типіні өзгердішігі түрткі болымыз.
0: Станцымыз хәвірі. Әмді Тарбағатайдегі Бақту порты чегра ахалысы өзіра соды базарына тоныштырмыз. Бұл ел 6-ші айда Бақту порты чегра ахалысы өзіра соды базары тамыжына еппіқ юріштүрілгәлікінің 7 еліқіні күті алды. Тарбағатай вилайетлік юғырма таратқу мәркізінің мұқпыры Ду Дотна, Hazır Baxtu Porti İpək Yolu Mədəniyyət Tavarları Şəhərçisinin xəbər verib mındaqdırı. Bu cay, çeqra ahalısı özra soğudu bazardaki ikinci dərəcilik mühim soğudu bazarı. Asasqı Qazaqistan həm ətrafdaki 18 dövlətdən import qılınğan tavarlarını setiş ticareti bilən şoğullanıdı. Bu yerdə nurğun sayahatçının közünü qamaşdırdığan tavar mal cazıları arasında ayılınıp, türlük tavarlarını tallab setib alğan körünüşünü körgülü boludu. Şincan'daki çekra ahalisi özra soğudu bazarının tipini özgertip terakki kıldırış tünci sınaq noktusu bolgan Baxtu Porti çekra ahalisi özra soğudu bazarı 2019 yılı ticaretki kiriştirilgen. Bu yıl 1 aydın 5 aygıca çekra ahalisi özra soğudu bazardaki soğudu kımeti 608 milyon yuengi yetip, bulturki şu mezgildikiden 57.9% aştı. Növette, soğudulaşkan tavar türü 38'ye yetip, çeğra ahalisi kəsbi kooperatifidin 29'ı barlıq geldi. Hem de soğuduğa katnaşkan çeğra ahalisi 70 min adam qitimden aştı. Çöcek şehri Yuan Shenghe Terikçilik Baxmıçılık kəsbi kooperatifinin başlığı Zhang Xiaoping bununla en burun katnaşkıçılarının biri ikkallikini büldürüp mındaqdırı. Kooperatif əzaları dehqancılıq işleri bilen şoğullanış asasına, çeğra ahalisi özra soğudu bazarığı tayinip kırmımızını köpəytkəşke turmuşumuz barğan sıra yaxşılınıvadır. Hazır, Baxtu çeğra ahalisi özra soğudu bazarıda yan telefonda iltimas qiliş, aqıl tam ujnidin ötküzüş yol qoquyuldu. Çeğra ahalisi her günü 8 min yuan baş keçirim qiliş sommasığa tayinip, gazır, zığır qatarlıq yezi iyilik məhsulatlarını import qılalaydı. Növətdə, aşlıq, yağlıqdan, quruq meyvə pişiqlaşını asas qılğan, əngi aldırıb makallaşqan pişiqlaş karxanısı 14-ki yetdi. Tarbağatay tamıcnısı təkşürüş 3-ci bölümünün muavın başlıqı Fan Yan mındaqdırı. Çeğra ahalisi özra soğudu bazarığa makallaşkan pişiqlaş kəsbinin sağlam tərəqqiyatını qollaş üçün çeğra ahalisi özra soğudu bazarda soğudu türü və kölümünü özüksiz kengaytımız.
1: Əmdi stansımızın İpək yolunun avatlıqıdın ortaq bəhərlinib, ECVTŞ yeni səhibisini ortaq pütəyli mavzuluq obzorunu aldımız. Jungo Asiya Yevropa körgazmisi 2011 yılı tesis kılınıp ötküzilgendim bu yan körgazmi ötküzüş endiyisinin derecesini sıcıl östürüp, körgazmi fonksiyasını alalaştırıp, Otur Asiya'da çoğunkur yıldız tartıp, Asiya Yevropa'yı tesir görstüp, kən xalqara tesir küşki ige universal soğudu supsıq aylandı. Şincan'ın nispeten etkanda bu sahne alahide tarihi buruşni zimmisiga almaqta. Şundaqla yuqarı səviyyədi sırtqı yetiştiki puxta qədəmgi qoaq bulmaqda. Sallıq məlumat, ən yaxşı izahat. 14-ci 5 yıl məzgilidə Şincanın taşqı soğudisi uda 4 yıl 200, 300, 400, 500 milyard yuandın ibarət 100 milyard yuand dərəcilik 4 basqışdın alqıdı. 2025 yılı taşqı soğudunun eşi sürüti bıraqla məmlikət boyucu 1-ci orında durdu. Özliksiz eşivatkan bu bir qatar san, Jungo'nun garipke eçvitilgen dervazini, barğan seri kan eçviteş qat'i iradesini. Şundaqla, Şincan'nın işki kuruqluq merkezden eçvitişinin aldın kisepege qadam koyuştek tarixi halkış belgesini əksettir berdi. İpek yolu uzunqı sozulup, tağ denizlardan halkıdı. Əmkarlişip, ortaq bəhirlinip, kəlbisige ortaq atlınış işqaşırıldı. Bugünkü Şincan mevqeni yeni dövrdeki sırtkı eçviteş omumiyetigi koyup, devlet belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini gözlep, Asiya-Yavropa altın yolu edigen nam kartısını sıcıl culalandırıp, devletin garipke eçviteş körük beşi istihkamını kılcı eğişmayı berpa kılmaqta. Biz yine 9-ci növetlik Jungo Asiya Avrupa körgazmasının başlanışığa ergişip, bu katta Amerika'nın texim köp ameli hemkarlık uruqını çeçip, Asiya Avrupa çoğun kuruqlıqda yıldız tartıp, bıx sürüp, öz ara nəp yetküzüp, ortaq payda eliş, hemkarlışıp, tərəqi qilişinin yep yeni cevap qayğızını yezip çıxışını ümit kılımız.
0: Əmdi qısqı xəbərlər anladımız. Partiya Merkezi Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümü yakında 2025 yıllık memleket boyunca pidayılar mulazımdırki 400 münevver tip tizimlikini ilan kıldı. Atanım rayonundan 9 münevver tip tizimlikke kirdi.
1: Şinjan Cemisarı'daki Toluk Vanadi Soyuqlıkı Eqimlik Bataryada Energiya Saqlash Elektr Stansiyası yakında umumizlik soda ticaretine kiriştirildi. Bu elektr stansiyası növete devletimizdeki kölümü en çok Toluk Vanadi Soyuqlıkı Eqimlik Energiya Saqlash Elektr Stansiyası hesaplanıdı.
0: Şinjan'ın şimali kısım otlaqtaki muhim ziyandaşçılıklarını əqli iktidarlıq közütüp ölçeş ve dəlcayda aldın eliş tizgilleş tekniksi ve kırtaq şorluq suni tuzsızlandırışını maslaştırıp şorluq yerlerde tuprağını əsligi keltürüş aşkışlıq tekniksinin ibaret işki türlük neticesi yığında Təbii Baylıq Ministerliği, Dövlət Ormançılıq ve Otlaq İdarisi, Congu Geologiyalik Təkşürüş İdarisi birleşip ilan kılgan Ekologiyani əsligi keltürüşdə yenilik yaratılgan, tədbiqlanadigan 3-cü türküm texnika tizimligiga kirgizildi.
1: Sanoat və uçurlaşdırış ministerliği elektronlik uçur məhkəməsi yaqında əxli iqtidarlıq, yoruqlıq və tipik delo misalları tizimligini elan qıldı. Cəmi 73 əxli iqtidarlıq, yoruqlıq və tipik delo misalı tizimligi kirdi. Şinjandan 4 muvaffaqiyyətlik tanlandı. Bu adamsız uşkuni əxli iqtidarlıq yoğurup çarılab təkşürüş, maşına adam arqılıq əxli iqtidarlıq tazılaş qatarlıq köpligən icadi yönelişini öz içi qalıdı.
0: Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqıcə Şinjan poşta kəsbidi orındalgan kəsb kirimi cəmi 4 milyard 770 milyon yuengi yetib, bulturqi uxşiş məzgildikidin 9.7% açdı. Poştadan əvətiş, yetküzüş kəsib miqdarı cəmi 459 milyon 317 min parça olub, bulturqi oxşaş məzgildikdən 11.3% açdı.
1: Abdınım raylıq 3-ci növətli kəsbi maharət müsabıqısı 6-cı ayının 30-cı günüdən 7-cı ayının 2-cı günü gecə Sancıxuyzu Abdınım oblastı da ötküzüldü. Abdınım rayon boyunca 59 vəkilləri ömeki, 1415 mahir kəskin musabıqlaşıdı. Şinjanğı yardan beri atqan 20 ölkə, bivast qaraşlıq şəhəri vəkilləri komandası, Özbekistan mahirlərimi musabıqıqı qatnışıdı.
0: 6 ayının 24-cü günü Ürümçi Alam Qatnışı Öy-Cay Şirketi Congo Alam Qatnışı Kuruluş Kuruhi Şenjin Çeklik Şirketi bilen kelişim imzalab, şəhər turalğısını yenilaştırıdə həmkarlaşıb, Ürümçi Kona şəhər rayonunun ultraqlışış muhit süpütünü özdürüb, dərəcəsini yuqır götürüşki küş qoşıdğan boldi. Bu tür 6 ayının 27-cü günü rəsmi bazarğa sıylanıdı.
1: Şinjan'ın 2026 yıllık yaz pəsillik Ali Mektəblərgə oquqıç qobul qiliş siyasəti təşviqatı boyunca məsləhət beriş yığını 6 ayının 27 günü Şinjan qatnaş kəsbi texniki daşıvəsində ötküzüldü. Şinjan işçi sırtıdaki 300-dən artıq Ali Mektəb qatnışıdığan boldı.
0: Bugündən başlap, Dövlət yolu 217-ci liniyası Maytağ Kuşa taşı yolunun şimali bölgede aldın kelişiş tüzümü yol qoyuldu. Avtomobil ilgilileri Şinjan'ı bir kod arqılıq sayahat qilish əpçisi, Tinch Aman Tianshan, Şinjan Qatnaş Saxtısı, Şinjan Yol Tori Veyşin Amavi Supsi qatarlıq yollar arqılıq aldın kelişisi boludu.
1: Dünyadaki Tonji, Petroz Avur baş temi kılıngan məxsus temiliq muzeyinin bu yıl 9-cı ayda Qumul'da pütüp eçitilişi mölçerlendi. Qumul Petroz Avur muzeyi Qumul Dağaydağ yolu, yardanlıq yeri şekli topi, Fangtı bağıtısı qatarlıq mənzir rayonları mənzir noxtları bilen tutuşup bir liniye asıl kılıp Qumul hatta Şinjan'ın pənni umumlaştırış mədəniyet sayahat IP yeni ülgisini ortak bərpa qılıdı.
0: Yazlıq sayahat bazarı davamlıq canlandı. Cənub aviasiyası Çanşadın 6 ayğa bivast uçuduğun aviasiya liniyasını yeniden köpəytdi. Bu, Uttra və Cənubi Congo rayonudaki sayahatçilərinin 6 şəhrigə bivastı kelib, salqın yazlıq sayahatın bəhirlənişigə qolaylıq yarattı.
1: 6 ayının 22 günü Qarqash nahiyelik Ormançılık ve Otlak İdarisi qoğdıldığan yavayı hayvanlarını təbiyyətke koyup beriş faaliyetini qanat yaydırdı. Kəsbi qutquzuş davalaş arqılıq 8 qızıl laçın, 2 müşk yapılaq, hem de bir

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'ın 2026 yıllık çekeradın kirip sayahat kılış mahsus türü mukafat yardım pul siyasetini ilan kılgalıkı doğrusudu sözlep yerimiz. Yakında 2026 yıllık Şincan Mariniyet ve Sayahat Terakket Yığını 2026 yıllık çekeradın kirip sayahat kılış mahsus türü mukafat yardım pulunu yolu koyuş layasını ilan kıldı. Şincan sayahat ticaret asası gavdilerinin çekeradın kirip

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yükselivatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde Şincan'dan Hubei'ye katnaydıgan tunji paxta tez poyezdini tanıştırırız. Yakında kar lalesi tez toşuş paxta nöbetçi poyezi kütün vokzalıdan Hubei Wuhan'ga qarap yolga çıktı. Bu memleket boyunca Şincan'dan Hubei'ye katnaydıgan tunji paxta nöbetçi poyezinin oğuşluk yolga çıkıp Şincan'dan çıkıdıgan paxta transport yolunun yerini kengay geldikeden direk berdi. Şincan memleketimizin en çok tavar paxta işlep çıkırış bazısı ve muhim paxta tokumuşluk pişiklaş bazısı. Hubei, Guangdong Katarlık çaylardaki tokumuşluk kespi topu bilen işlep çıkırış setiş cihette cipslaştırıp udullaştırılgan birbirini toluklaydı. Şincan tömüryol tarmakları transport liniyesini elalaştırıp, Zhengzhou'nun şimali, Xiangyang'nın şimali Katarlık tömüryol tügellerden faydalanıp mahsus poyiz toluklumu transporti, yük transport ortak liniyesi katarlık şekilde arkalık heridarlarının ihtiyacı maslaşıp, mal menbesinin eşiş ehvalığı asasen nöbetçi poyiz ve bivastı poyizinin yürüyüş kitim sahnını köpeytip, paxta tokulma boyumlarının bazar ülüşünü aşırış köpeytişini şençlik transport küçük kapalıtı ilgi kılıdı.
1: Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Tömür Yol Asya Oburut Merkezi, Kütün Ticaret Bölümünün Muavın Direktörü Jung Shi mundaq dedi. Biz parça talonlarını cemleş, tarqaq vagonlarını rətləşdən ibarət mal yığış usulunu qollanıp, oxşaş bir yönünüşkə əvətilgən mal mənbəsigə mərkəzlik alda poiz zagas qılıp, Aval, məxsus poyezlaşqan transportni yolğu qoyub, muqim nuqta, muqim vaqt, muqim poyez sani bolğan, muqim məxsus poyezi məxsulatını yolğu qoyub, tarqaq kiçik

0: hükümdeki zakasını kölemleşken toşuş miktarı birleştirip, mal yığış devrini 60%'den köperek kıskartıp, paxta transportının təşkilləş önümü ve kölemleşiş seviyesini önümlük östürdük.
1: Çincan'dan Hubei'ye katlaydıgan kar leylesi tez toşuş paxta növetçi poizi katlaydıgan deyinkin, Çincan'da paxta yip növetçi poiz liniyası yettigi yetip, 1 milyon 94.000 tonlu paxta, paxta tokulma boyumları toşulup, bu tırkı okşaş mezgildegedin 151%'den köpürek açtı. Bu yıldan bu yan Şinjan Tömür Yol tarmakları dikkatini özgeçi evzellikli ige zamanıvi kesb sistemisi kuruluşu merkezleştirip, kar leylesi tez yetküzüş, yürüyüşlük kurusluk poizini yolu koyup, xeridarlarının köpkıl toşuş ihtiyacı kapalatlı kıldı ve kandırdı. Şinjan Tömür Yol tarmakları paxta, himiye sanayiti, yezi igilik koşumçu məhsulatları katarlıq, nuhtuluk maddi eşyalarını toşuşu kapalatlı kılışını çördüb, Gansu, Şanşi, Şendung, Hınan, Hebei, Hubei, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shanghai'den ibaret 10 ülke şehrini kaplıgan 11 növetçi poiz məhsulat yolunu içip toşuş planı ve mukimliğini ünümlük östürdü.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pərbaz kılıp, devr boran çap kulurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahifimizde adalet yolunda pidakarlık körsetken kollektif degen şereflik namga erişken Qobuqsar nayelik yugurma taratku merkez bilen tanışımız.
1: Yakında Qobuqsar Mongol Abdonum Nahiyesi'deki 4 hizmetçige adalet yolunda pidakarlık körsetken kollektif degen şereflik nam verildi. Alahiti bolğını, ularının işçideki 3 adam nahiyelik taratku merkezinin muhbiri bulup, ular koludaki foto aparat ve cazını koyup, akbarat nek meydana da bir kitimlik, hayatlık hemmedin ela degen alayide haberine tamamlagan.
0: 2025 yılı 7. ayının 8. günü düştüm burun deldik kanşılıkların aldıraş mezgili bulup, Bahay Barı, Aynur Alpan, Külkes Sıçın Gava Üçeylen Çazgat Yeysi berip ziyaret kılmak için oldu. Şazgat yeysinin hizmetçisi pulu ve dacit, abdumobil bilen ulanı elip şehir sırtığa 15 kilometre keledigan ölkü yolu 225. liniyasiga kelgende aldı tarafdaki bir akranlık pikap tuyuksuz kontrolünü yoktup örülüp ketken. Hatarlık ahval buyruk. Şopur pulu ve dacit derhal abdumobilini turmuz dedi. Tört eylen kılçı işkillenmesinden abdumobilden çüşüp hadisi yüzbergen nek meydanı karap yügördü. Aynur Alpan'ı əsləb mundaq dedi. Eyni çağda heç kim xatırlaşını oylab baxmağan idi. Adam qutquzuş ən mühim idi. Repetisiya qılınmağan, amma nəhayət təbii bolğan iş təqsimatı şəkilləndi. Küki Sıçın Qava tezdən ciddi qutquzuş telefonuna telefon qıldı. Bax, hey, Barı bilən pulu və dəcid iki ər kişi birləşib xətərgə taqabıl turub, qapsılıb qalğan şopurni ehtiyat bilən bexətər rayonuna götürdü. Gerçi kapsılıp kalan şoför taşkı cahette zahmelenmegen bolsa mı? Ama içki zahmet hatırının aldığını iliş üçün tört eylen bütün musabede onunla hemrah bulup yaradarının keyfiyatını tenşlandırdı. Halk sakçıları yetip gelip ötküzüp biriş tapşırı velişini tamamlayan dinkin andın üntensiz əslideki ziyaret kılış oranına devamlı atlandı. Bu kıtımkı kutkuzuş yerden biriş işini ula idar de ançı mınçı tılgı algan bolsumu teşvik kılmağın. Bu tür yıl ahırda ala kadar tarmakla tesebbüskarlık planı udullaştırıp emel ileştirgen dinkin bu iş andın kezip çıkılgan. Tuyuksızla hatırlı göçüden kızık noktaya ayınıp kalgallıkı gıgarıda takdirlengen vekil Bahay Barı sel künelmegellikini eğitip bundak dedi. Xatarlık peyde yardım kolunu sunuş, əslində ademlerde boludan hissiyat, tuyuqsız kızıq noktaya ayrılıp azıraq hıcıl boluvatı mən. Telekameranın arkasının kutquzuş yardım berişinin aldınqı sepe geçe, bu üç muhbir közünü yumup açıqçı bolğan peyde hayatlıq həmmedin əla digən sözünün mənisini çüşendirdi. Ulanın hikayesi kişini en təsirlendirdiğin xəbərge bəzi də qələm və kamera kətməydiğallıqını pəqət batır və ak yöngül yürək kerek boludiğallıqını ispatlıdır.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Münbet Pırak programısını alışanlarına karşılığımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmurlarda alış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Kurlu şehrinin Çarbağ yezisi de cuglanma numurunu ayırıp olan belirtige almıştır gülü

0: Hem de diğer tanıda programımızın tepsiliği mezmurları da olsun.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo okuyucular. Korlu şehrinin çarbağ yezisinde coğlanma numarı tüzümü emdi yanılık tuyulmaydıgan boğuldu. Ahallar, pidayılar, mulazmeti, muhit tüzeş, medeniyelikten teşvik kılıç katarlı kışlarına katmış arkalık coğlanma numarına erişip coğlanma numarını kentteki anar danız mulazmet punkti da tabarlarla almıştırılaydıgan boğuldu. Bugün künde bu bir yürüyüş pişpitilgen mekanizmının derecesi özdürülüp kent ahalların nemini arzu kılsa coğlanma numarını şunun almıştırdıgan boğuldu. Bugünkü Gülünovatkan yezi kentlerge nezarı sahibimizi köpçilikke kent ahalarının coğlanma numarını nemilerge almıştıralaydı alakını sözler birimiz.
1: Yakında Korlu şehri, Çarbağ yezisi Çarbağ kentinin ahalisi Güleysem abla 150 coğlanma numar bilen ayır bulanğı oldurup çakılık nahiyyesige berip oynap kaytip geldi. İşletip bolğandın keyin onun yana 200 netçe numara kaldı.
0: Şu günü Güleysem bilen billi sayıdaki çıkan kent ahalisi cemi 30 netçi bulup yurttaşlarının haksız seferge çıkışırken birden bir kiriş bileti bu yıl birinci aydan bu yan kent dercilik türlü hizmetlerge katışıp toplagan coğlanma numarı idi. Kent ahalar komiteti kent dercilik işlerge pahalı katınaşkan kent ahalar arasının coğlanma numarı 280'den yukarı münevverlerini tallab çıktı. Bunun için de en yukarı numar 376'ye yetken idi.
1: Kentning joğlanma numarı arqaliq idara qilish tizimi tilg'i elinsa, Güleysem sözlab tugatkisiz ta'siratga ega. Buningdan ilgari uzoq bir maskilda u nurg'un kent aholisi bilan o'xshash o'yda bo'lib, hamisha kent qiyofatini tuzash, siyosatni tashviq qilish, kent ishlarini olg'a siljitish qatorliq ishlarining hammasi kent kadrlarining xizmati, kent aholilarining qatnashish qatnashmasligi muhim emas deb qaraydi.
0: Ko'pchilik yoqqan o'tning tutuni ko'k tutishdi. Ammini kent darajalik ishlarini boshqurish qatnashish safarbar qilish uchun 2023 yildan boshlab Chorbog' yezlik kent ichki darajalik kadrlar har qaysi joylarning yez kent joylarini numar bo'yicha idora qilish tizimidagi pishqon tajribalarini ko'p tarafdan o'rganib va o'rnak qilib aloqador qonun nizomlar bo'yicha oilalarga kirib ziyorat qilish oila orasida suhbatlashish kent aholisi yig'ini ichish orqali ommadan keng doirada fikr taklif to'plab ko'pchilik o'tirib qo'ygan fikr takliflarini qayta-qayta ratlab joblanma numar boshqurish tafsiliy qoidasini birma-bir tanishib inchiklashtirib mukammallashtirib tartibni tamomlagandan keyin har qaysi kentlarning kollektiv iqtisodiy maxsus xarajatini kafolat qilgan shu kentning amaliyotiga uyg'un keladigan joglanma numar orqali idora qilish tizimini yo'l qo'ydi.
1: Dastlabda joglanma numarini kentdagi anar donasi mulozamat punktida guruch, un, yog, kundalik turmush buyumlari qatorliqlarga almashtirilib bo'ladi. 2025 yildan boshlab Chorbog' yezisidagi har qaysi kentlar sharoitga qarab ish ko'rib Xuasiya aviatsiya şirkiti qatnashqan ammevi manfaatdarlıq səpirge tunci çıxıp, bulut terminalada yurtini görüş başdemiliq ammevi manfaatdarlıq sınaş paaliyyitige həm türtkü boldi. Bu turda haqni türge ayırıp üstüge eliş endisi yolga qoyuldi. Yani kent ahalılarının berip geliş ayırpılan biletige həmkarlaşqan aviatsiya şirkiti toluq sommalıq yardan pulu berdi. Qo'ngandan keyingi yotoq, tamoq, qisqa musofirlik qatnash, manzara rayonini ekskursiya qilish qatorliq chiqimlar har qaysi kentlarning kent kollektiv iqtisodiy maxsus xarajatidan chiqim qilindi. Bu turlik yangilik yaratilgan joglanma nomor siyosatiga tayinib nurg'unlagan kent aholisi hayotida tunchiq etim ayirplanga o'ltirib kucha, shehansa, lopnur, chaqiliq qatorliq joylarga berib sayohat qildi.
0: İniq bolğan numar qoşuş, numar tartış ölçümü, körgülü tutqulu buladığan paravallıq almaştırış Güleysem'nin dəstləbki əndiyisini üzül kesil tügətdi. Şundaqla, barğansırı köp kent

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıcılarım diye kaltıs beyiş mahirleri. Seyipimiz bu içe çöçek şerdeki bakmışlık mahiri Van Kay'nın külemleşken işek bekip beyiş yolu mangalık toğırsızlık hikayeni sözler birimiz.
2: Yakında Karakabak yazısı Mişti kentedeki Van Kay'nın ailevi bakmıcılık meydanına girgende, Kutan'daki tüki parkırap durduğun eşekler Beharaman yem yavatattı. Evrişki iliş, bastırla

0: mikrop öldürüş, peçetleş arkalık botulka botulkalarga kaçılanan yeni eşek sütü bu yerde orap kaçılanıp 12 saat içinde bütün memleketin erkaysı caylardaki istimalçılarının koluğa bir vasıta yetküzüldü.
1: Van Kay destlepti kalıp koy bakan bulup yem kaşık iş kılıç meselesini hal kılıç için eşek bir kışını sınav tarihsiz başlagan. Oylumağa yerden asta asta külemleşken o mundak dedi. İşek bir kadar yavaş hem bakmak asan, yirik yem kışa kişi damlık hemini yeydu. O, Cenubi Şincan'dan çoğun karı işek dıcu işkini kırgızıp, işini 10-20'ni bir kıştın başladı. Hem işekten sütünü sığıp sınak tarihsi de sırtkı satmakçı boldu. Oylumağa yerden işek sütüge ihtiyaclık kişiler bargansır köpeydi. Şunun bilen o bu soğudu pürüstünü körüp yattı.
0: Dastlabda boqmachilik jarayoni ancha o'ngishlik bo'lmadi. Van Kay eshakni yaxshi beqish uchun boqmachilikka doir kitoblarni sotib olib, uzluksiz o'rgandi. Peshqadam boqmachilarga telefon qilib maslahat so'radi. Yana to'rdan davolash usulini izladi. Bir qitimlik tasodifiy fursatda u Doyin supsida hozirgi hamkorlashuvchisi bilan tanishib qoldi. Qarış tərəf 4-5 qitim nəx meydanda təkşürüb, eşək sütünün süpti, beqiş usulunu təkşürüb eyniqlığandın keyin, andın əmkarlıq gelişimi imzaladı.
1: Van Kay, setiş yollarını kenaytıb teximi kən bazar iç üçün qəddi niyet kəldi. O, öz yendən pul çıxırıb, eşək sütünü Beycandaki 3-cü tərəf aparatının təkşürüb dəlilişi qapırıb bədi. Tekşürüp delilleş dokulatıda eşek süt terkibinin ölçemgi yetkerliği hem devletinin ölçeminin hayırlı aşkallığı delillengen deyken hem karlaşıkçı soğuk diğer andın uzak müddet hem karlaşına karar kıldı hem onun seyitişini kenaydışıgı yardım bed.
0: Bugünkü günde Van Kay'nin bakmacılık meydanada terikçılık bilen bakmacılık bir gevdeleşken endizi şekillendi. Öz aldığa bir de konak terip tabii yem kaşak pişiklaydıgan boldi. Bakmacılık meydanada hazır, Dijou eşkiden 160 kişi bar bulup, her günü 18 kilogramdan 20 kilogramgacha eşek sütü işlep çıkırdı. Mahsulatlar asaslıqı Çöçek şehir rayonunu bevasıta təminleydi. Şunun bilen bilen, bütün memleketinin her qaysı caylarına seteliydi.
1: Bir eşekten toğul işinin bir çıkçı bulan bütün devrilik boyutu hesablığında paydası 15 bin yuan etrafıda bulup, yıllık umumi paydası tahminen 400 bin yuan buludu. Kelgüsü doğrusu toktalganda Van Kay mundak dedi. Ailevi bakmışlık meydanını yanımı kena ettip, künüge eşek sütü işlep çıkırışını 25 kilogram etrafıda mokumlaştırıp, bekliyatkan eşekten sahneni 200'ye yetküzüp, tekme tücüpleşken bakmışlık nişka şurumuz.
0: Eşip kalan yem kaşaktan paydalanıştın, yılığa 400 min yuan kirim kılışkıca bir netçini tarqaq beqiştin, beqilip atkan eşeklerinin sanını 162'ye yetküzgece Van Kay 14 yıllık çın turuş arqalıq yezkentlerini güllendirişinin, şifirinin xas kesiplerini çoğunqur tücüp bilip işleşge yoşurun qallıqını ispatladı. Bir küçük eşeknin kötürüp manğını Xalqni beytidigan çoğun kəsib bulubla qalmay, teximi muhimi, dehqan çarvıcılarının güzel turmuşqa bolğan intilişi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınızı tüketüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı

Yakında Altın Raylık Meteorolojiye İdaresi, Altın Raylık Yezi İyilik Yez Nazareti, Altın Raylık Açlık ve Maddi Eşya Zapa Saklaş İdaresi Planı birleşip, 2026 yıllık Şincan'ın yezilik kilimat baylıkını umumizlik tekşürüş ve rayılarına ayrışını yol koyuş lahiyesini besip tarkıtıp, bu yıl Altın Rayın Vilayet Nahid'in ibaret 3 derecelik rayılarda et yazılık konak, yazılık konak, kivezni kilimat rayına ayrışını umumizlik kanat yaydırılığını aydınlaştırdı. Bu Şincan'ın yezilik kilimat baylıkına umumizlik tekşürüş rayılarına ayrış hizmetinin noktadasına kılıç üstüde izdiniştinin umumizlik kanat yaydırış baskıcı ötkeligidin diyerek birdi. Altın Rayılık Kilimat Merkezi'nin Ali İnjineri Cang Shin Chen mundak dedi. Aldın kınavetlik bütün memleket bu cihazı ilgili kilimat baylıkın umumizlik tekşürüş ve rayılarına ayrış hizmeti 20. asırının 80. yıllarında tamamlanan bulup, hazırgıcı kolunun vatkınıga 40 yılın açtı. Kilimat tarihçilik tüzümü özgür vatkaşka kuvanı usulda rayılarına ayrışının hazırgı yezgilik işlep çıkırış emniyetigi maslişi təskit oğuk dedi. 2023 yıllık merkezden birinci numarlı ücreti de yeni bir növetlik yezgilik kilimat baylıqını umumizlik tekşürüş ve rayılarına ayrış hizmetini tətqiq kılıp kanat yaydırış inik otur koyuldu. Cungo Meteorologiya İdarisinin bir tutaş oralaştırması boyunca, memleket boyunca 2024 yılından başlayıp noktada sınav kılıç Türk'ümge bölüp ilgiri sürüş başlangan bulup, bu yıl 31 ülke Altın Rayon Bivas Karaşlık şehirde umumyüzlük kanat yaydırılıp, 2029 yılı barganda umumyüzlük tamamlaş planlandı. Şincan memleket boyunca Tuncu Türk'ümdeki noktada sınav kılınan 7 ülkenin biri bulup, 2024 yılı noktada sınav kılış ve 2025 yılı noktada sınav kılışın çoğun kurulaştırış arkalık, Şincan 3 çoğun ul karakterlik vazifini tamamladı. Bütün Altın Rayon'un yorukluk, temperatura, su, şamal, katarlık 37 kilimat amilinin zaman makan cahitliki tarkılış alaylıkını inikleyip, 1961 yılından 1990 yılı geçe. 1991 yılından 2020 yılı bolgan 2 ölçemlik kilimat altının boşluktaki tarkılış haritisini sızıp çıktı. Bütün Şincan'daki 71 asaslık yezgilik nahiyesi de yezgilik işlep çıkırışını umumizlik tekşürüş tamamlandı. Bu, ziraatlarının üç mezgili, terilgü külümü, osoli, kesellik ve aşarat zihni katarlı aşkışlı kuşurlarının özçüge aldı. Közgü buğday ve yazgı buğdayının kilimat rayonuna ayrılışı başlamçılık bilen tamamlandı. Lahiyege asasen bu yıl Şincan et yazlık kunak, yazlık kunak, kivezgi karta ayrım halde kilimat rayonuna ayrış körsetküt sistemisi berpa kılıp, tekniki ölçümü tüzüp, terikçilik, osul, süpet, asaslık meteorologiyelik apet, asaslık kesellik aşarat zindin ibaret 5 tür boyunca məksus temelik kilimat rayonuna ayrış haritisini sızıp çıkıdı. Boşluktaki perk etiş nispeti ayrım halde Altın Rayon derecelik 500 metr, vilayet derecelik 200 metr, nahiye derecelik 100 metr buludu. Altın Rayon vilayet nahiyedin ibaret 3 derecelik rayonuna ayrış analiz dokulatını maz kademde tüzdü hem tekşürüp delilleşini kanadı.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıldığı ten sağlıklı zor baylık programısı.